iletimi kestim ben. Kendime dönüyorum. İkimiz ayrı yolda. Artık sana elveda. Bitti artık o rüya. Ben artık gidiyorum. İşte bomboş elimle, paramparça kalbimle, o en suskun dilimle

Şarkılar kanar beni. Sokaklar sarar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum. Şifasız kaldı yaram. Açıldı aşkla aram. Bize mutluluk haram. Bunu da biliyorum. Yasakladım gölgeme. Yasakladım kalbime. Döner diye bekleme. Ben artık gidiyorum. Kalmasın dudak izin, silinsin parmak izin. Sonu yok sevgimizin. Kalbimden söküyorum. Ben

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Sigortası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 5 Mayıs 1762 Rusya ve Prusya aralarındaki 7 yıl savaşını sona erdiren St. Petersburg Antlaşması imzaladılar.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuvaz.

Metin Radyosu Radyo Türkümaz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Ortek Aki ve Solar'ın katkılarıyla yeni güne yine ben Uğur'la merhaba demek için kavuştuk çok şükür. Yine güzel başlayıp güzel de uğurlamanın gayretinde olacağız. Bence de başaracağız. Ama sessiz olmaz. O yüzden nerelerden sesime kulak veriyorsunuz? Hem sizden gelen sıradaki o güzel mesajlar, sıradaki şarkılarla da buluşunca 5 Mayıs Salı sabahına çok güzel bir imza atalım. Var mısınız? Hadi buyurun. Günaydın.

0: enerji katan Orjek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
3: Perakende ustalarının mikrosu var.
4: Mikro yazılım, mikro komtele.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.

0: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EZCO'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EZCO uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EZCO ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
1: Ödemek EZCO demek.
2: Üretim öncülerinin mikrosu var.
3: Mikro yazılım, mikro kontene.
4: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
5: Enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
6: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
7: Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Verilere göre, tüketici fiyat endeksi, Nisan ayında aylık bazda %4,18, yıllık bazdaysa %32,37 oldu.
6: Vakıf Faktöring, ekonomi haberlerini sundu.

0: Her gün yeni bir başlangıç ve bu başlangıcın en güzel adresi Radyo Turkuaz'da. Bakalım kimlerle bugüne başlıyoruz. Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Instagram'da Zühre'nin yorumunu gördüm. Günaydın, adres belli demiş. Almanya'da şu an bizleri dinliyor. Hoş geldin. Leyla İstanbul'da bizleri dinliyor. Ve bugün doğum günü olan Çisil'in yine onu çok sevdiğine ve sağlık ve mutlu güzel bir yaşlar dilediğine dair mesajını da paylaşmış. Yeni yaşın sana çok yakışsın diyor. Oy şahane. Çisil, doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı, mutlu, şahane bir güzellikte geçsin bu yeni yaşın. Cenk Yılmaz aramızda, günaydınlar. Fevzi kaptanımız Gaziantep'te bizleri dinliyor. Şanlıurfa Çamdere İncirli Öğretmen Servisinde bu sabah da öğretmenlerimiz Ali kaptanımız bizi yalnız bırakmadılar. Çok güzel bir okul günü diliyoruz onlara da. Mahmut Ali Volkırıkkale'de bizlerle beraber bu anı paylaşıyor. Hoş geldin.
1: Soğuk bir Ankara sabahından günaydınlar Uğur Bey.
0: Günaydın.
1: Herkes için mutlu, huzurlu, sağlıklı, güzel bir gün olur inşallah.
0: Amin, inşallah.
1: Benim için güzel bir şarkı çalarsanız çok sevinirim. İyi yayınlar diliyorum, kolay gelsin.
0: Teşekkür ederim.
1: Gonca ben bu arada.
0: Teşekkür ederim Gonca. Günaydın. Sıradaki şarkılar sana derman oldu o halde. Aydın'da dinlemede diyerek Hüseyin aramızda şu an. Ben yıllık izne çıktım, günaydın demiş ve ta Aydın dağlarından kucak dolusu sevgilerini gönderiyor. Oy oy oy. Hem yıllık izinde hem bu saatte erkenden kalkmış hem de bizleri dinliyor. Daha ne ister ki bir insan? İyi tatiller, iyi dinlenmeler diliyorum o halde. Armağan oldu sıradaki güzel şarkılar o güzelliklere. Günümüzün sohbet konusu, yaş ilerledikçe fark edilen şeyleri konuşalım sevgili dinleyenler. Buyurunuz, 505-188-30-00 sesli yazılı mesaj attığımız.

0: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
1: Bir reklam. Burası
2: Radyo Turkuaz.
1: Hayat burada.

0: Uğur'cum günaydın. Hayırlı günaydın. Sabahlar.
1: Hoş geldin.
0: Herkese hayırlı bereketli günler olsun. İyi insanlar daima yaşasın, nefes alsın. Kötü insanlara hiçbir şey söylemeye gerek yok. Zaten onlar belalarını buluyorlar.
1: İnşallah.
0: Bir de yaşlandıkça fark ettiğim tek şey insanların vücudunun ne kadar da ağırlaşmaya başladığı ve nefes alma zorluğu yaşadıkları.
1: Ya.
0: Gerçekten sağlığımızın değerini bilelim.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Servet çok teşekkür ederim. Günaydın. Hoş geldin.
2: Günaydınlar Uğur Bey. Aydın'dan herkese güneşli bir havadan günaydın.
1: Günaydın Nihal. Hoş geldin. Bizden de sana çokça sevgiler, selamlar. Arife Konya'da bizlerle, Tufan Mersin'de aramıza katılıyor. Günaydınlar efendim. Hoş geldiniz. Adana'da yağmurlu bir Adana sabahından Hasan ve Nazmi de şu an bir selamla aramızdalar. Onlara da biz de çokça sevgiler, selamlar gönderelim. Özlem Yılmaz aramıza katılmış. Mersin'den sevgileriyle Serpil bizlerle beraber. Elmas Gürel'e de teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sohbet konumuz yaş ilerledikçe fark edilen şey.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
2: Beşge uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuz

0: Anne.
1: Anne. Anne.
2: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
3: Fakia, Hausgeräte.
4: Atason Optik'te anneler gününe özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor.
5: Atason gözünde, gözler üstünde.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: Her yerde güneş farklı zamanlarda doğuyor. Ama biz güne aynı saatte aynı yerde başlıyoruz.

0: Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın daha çok doğu kesiminde, İç Ege'de, Akdeniz'de, yine İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağmur ve sağanak yağışı geçeceği de tahmin ediliyor. Tabii yağışların özellikle de Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor sevgili dinleyenler. Yurt genelinde sıcaklıklar çarşambadan itibaren artışa geçiyor. O yüzden bugün de böyle, yarın da aynı şekilde ama sonrası yaz havaları gibi. Şu an tahminler o yönde en azından, umarım da öyle olur. Ama siz yine de bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol ederek tedbirli olmayı sakın ihmal etmeyin.
1: Radyo Turkuaz.

Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %54 oranında sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %71 seviyelerine ulaştı bile. E5 üzerinde İncirli Şirinevler yönünde sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Yine E5 üzerinde Sefaköy Çobançeşme yönünde de bir araç arızası uyarısı var. Bölgedeki yoğunluk bundan kaynaklı artmakta. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Burcum, başarılar, iyi çalışmalar, günaydınlar.
1: Teşekkürler.
0: İnsan yaşlandıkça gerçekten aşırı duygusallaşmaya başlıyor.
1: Yani.
0: Kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum.
1: İlhan, teşekkür ederim. Yaşlandıkça demeyelim de biz ona yaş aldıkça diyelim. Güzelleme yapmamız. Hoş geldin. Deniz bizlerle Diyarbakır'dan, ona da günaydınlar. Hüseyin Aydın da bizlerle beraber. Tüm şoför arkadaşları ve sizlere mutlu yayınlar dilekleriyle aramızda. Samsun'da şu an Figen. Yaş ilerledikçe anlıyorsun ki az insan çok huzur. Aha, vallahi da doğru bir tespit. Az insan çok huzur. Selim, günaydınlar, hoş geldin aramıza. Uzun süredir dinliyorum ben de demiş. Eskişehir'den çok selamlarıyla. Hoş geldin. O zaman bizden de sevgiler, selamlar olsun sana. Fatma, günün konusuna binaen, yani sağlığımız ve huyumuz diyor. Yaş ilerledikçe daha böyle bir alıngan olunuyor. Ne bileyim, her şey alınıyoruz sanırım. En azından ben öyleyim diyor. Nasıl da kendinin farkında. Yani olabilir. Öyle olanlar var. Çilem, günaydınlar. Yaş ilerledikçe anladım ki benim yaşıma geldiğinde anlarsın diyen büyüklerimiz haklıymış. Ya, birkaç kez ben de bunu deneyimledim. Çok acı oluyor. Yani böyle bir acı bir tebessüm oturuyor insanın yüzünde. O an, tam o an ama. İlyas Adana'da bizlerle beraber. Sevgili eşim medyaya kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum demiş. Bizden de sevgiler, selamlar ikinize de. Evet, yaş ilerledikçe fark edilen şeyler günümüzün sohbet konusu sevgili dinleyenler. Siz kendinize ya da etrafınıza neler fark ediyorsunuz? 505 188 30 00 mesaj attınız.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'la hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da.
3: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse Tea yanında.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan. Empara.
1: Enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: İdefix bilgilendiriyor. Anneler günü yaklaşırken en değerli hediyenin sevgi ve birlikte geçirilen anlar olduğu unutulmuyor. Bu özel günü sürprizlerle tamamlamak isteyenler için hediye seçenekleri de çeşitleniyor. Anneler gününde hem kullanışlı hem de günlük hayata dokunan hediyeler öne çıkıyor. Özellikle kahve makineleri, çay makineleri, süpürgeler ve küçük mutfak aletleri annenizin hayatını kolaylaştıracak ve her gün hatırlanacak alternatifler arasında yer alıyor. İdefix de bu ürünlerde her gün yenilenen sürpriz fiyatlarsa hediye seçimini daha da avantajlı hale getiriyor. Sevdiklerinizi mutlu edecek hediyeleri keşfetmek isteyenler için alışılmadık fırsatlar İdefix'te.
3: İdefix bilgilendirdi. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 5 Mayıs 1762. Rusya ve Prusya aralarındaki 7 yıl savaşını sona erdiren St. Petersburg Antlaşması imzaladılar. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.
5: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz.

Güne merhaba da ilk saatimizi yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken önemli gelişmelerle bu saatimize veda edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını bildirdi sevgili dinleyenler. O salı günü zaten öğleden sonrası başlıyordu. Pazartesi de dahil ederek 9 güne Kurban Bayramı tatilinin çıktığı paylaşıldı. Öte yandan milyonlarca öğrenci ve ailelerini ilgilendiren düzenlemeyle ilgili harekete geçiriliyor sevgili dinleyenler. Okullarda yeni dönemler başlıyor. Satışı yasaklanan ürünler var. Okul kantinlerine yeni kurallar geldi ve izin verilmeyen ürünler satılamayacak. Öte yandan uzun zamandır da üzerinde çalışılan okul gıdası logosu taşımayan hiçbir ürün kantinlerde yer alamayacak sevgili dinleyenler. Yani bu adımla çocukların yüksek şeker ve yağ içeren gıdalara erişiminin de sınırlandırılması ve daha dengeli beslenmelerinin sağlanması hedefleniyor. Okul gıdası logosu önemli, uzun zamandır üzerine çalışılıyordu. Bunu da paylaşmış olalım. Öte yandan evlilik kredisi ödeyenlerin ikinci çocuğu olması durumunda kalan taksitlerin tamamının hibe edileceği de yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından paylaşıldı. Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla evlenme kredisi çekenlerin borçlarına yönelik yeni bir adım atılacağını açıkladı ve ikinci çocuğun olması halinde kalan taksitlerin tamamı hibe edilecek. Biliyorsunuz önümüzdeki 10 yıl aile yılı ilan edilmişti ve bu anlamda da bu konuda adımlar atılmaya devam ediyor.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
1: Eğer istiyorsa kalp sonunu kendi seçer.

0: Radyo Türkvanzesiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günler aydın olsun. Sağlıcakla geçen, sorunsuz geçen, stressiz geçen güzel bir salı günü olsun. Peki biz bu saatimize kimlerle başlıyoruz?
1: Uğur'cum günaydın. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar.
0: Günaydın.
1: İyi ki varsın, iyi ki sizi dinliyoruz.
0: Ay, teşekkürler.
1: Radyo Türkvanzı'da... mutlu kal, mutlu yaşa, günü güzel geçir. Bir Şanlıurfalı olarak ben Bursa'da yaşıyorum. İyi ki sizi tanımışım, iyi ki sizi sevmişim. İyi çalışmalı, iyi günler olsun.
0: Çok teşekkür ederim Şükrü. İyi ki varsın, iyi ki varsınız. Oh ne güzel geldi, valla.
2: Uğur Bey, iyi ki hepiniz varsınız. Birlikte beraberlik içinde hepinize sağlıklı, huzurlu, bol kazançlı günler dilerim.
0: Amin.
2: Sarada, bahçede, bağda çalışan kardeşlerimi Rabbim afatından korusun inşallah.
0: Amin.
2: Trafikte olan tüm kardeşlerimin yolları açık ve kazasız belasız hayırlı uğurlu yolculukları olsun. Gaziantep'teki kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletirim. Kazançlarınızın hepsi bir tanesi, bin tane olsun. Rabbim herkesin borçlarını ödettirmeyi nasip etsin inşallah. Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın. Günaydın Gül Öğretmenim.
0: Günaydın Gül Öğretmenim. Ne güzel geldi dualarınız yine bu sabahta. Yüreğinize sağlık. En yürekten amin diyerek eşlik ettik o güzel dualarınıza.
3: Uğur abicim günaydın.
0: Günaydın.
3: Ben Aydın'dan Ekrem. Hoş herkese geldin. İyi işler, iyi dersler. Seni çok seviyorum. Günaydın.
0: Ay, günaydın. Hoş geldin işte bu güzel enerjiyle de. Devam. İyi ki varsınız. İyi ki. Günümüzün sohbet konusu sevgili dinleyenler, yaş ilerledikçe fark edilen şeyler. 505-188-30-0 mesaj attığımız.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: Anneler Günü alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 10 Mayıs. Detaylı bilgi Deniz.

0: parties.
1: Anne!
2: Anne!
3: Anne!
1: Anne!
4: Anne! Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
5: Fuck you, Hausgeräte.
6: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse Tea yanında.
7: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'la hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da.
8: Atason Optik'te anneler gününe özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor.
9: Atason gözünde, gözler üstünde. Digimax, Max kolaylık. Max,
10: Digimax, Digimax, Digimax. Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödemem alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo'yla öde. Çünkü ödemek EasyCo.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan. Empara.
1: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri.

0: Günaydın, ben Haytay İskenderun'dan Şenel. İyi yayınlar diliyorum. Bugün Hıdır Elyas Bayramı'm. Herkesin dilekleri kabul olsun inşallah. Günaydın.
1: Günaydın Şenel, teşekkür ederiz. Amin, dualarımız kabul olsun inşallah.
2: Günaydın Uğur Erer Acil. Malatya'dan selamlar. Fatih Yılmaz.
1: Fatih, çok teşekkür ederim. Soyadımı ilk de söyleyen çok nadir insanlardansın. Teşekkürler. Ben genelde kodluyorum maalesef. Asker olan er, acil servisin acili diyerek. Ben de pelesenk oldu. Hatta dinleyicilerimizde de aynı şekilde. O yüzden teşekkür ederim Fatih. Mutlu oldum valla. Aydın bizlerle beraber Almanya'da şu an. Oradan selamları ilerimize katılıyor. Teşekkür ederim. Bizden de sana çokça sevgiler, selamlar olsun. Ferdi Sakarya'da şu an bizleri dinliyor şu an. Peki demiş, biraz önceki paylaştığım haberle ilgili. İkiz çocuklar olursa borcun hepsi silinecek. İkinci çocuk da komple siliniyormuş zaten. Hibe ediliyor. Yani ikiz olursa bence üstüne para vermeleri lazım.

0: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları besliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
1: Bir reklam. Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %63 oranında sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %81, Avrupa yakasındaysa %54 oranında devam ediyor. Çekmeköy, Şile, Tepeüstü yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Yine E5 üzerinde Bostancı Köprüsü sonrası Kadıköy yönünde de bir trafik kazası uyarısı var. Basın Ekspres, Güneşli Köprüsü öncesinde ise Tem yönünde bir trafik kazası uyarısı söz konusu. Bir de E5 üzerinde Bahçeli Evler'de Avcılar yönünde bir trafik kazası uyarısı var. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Bu arada sevgili dinleyenler, araç sahiplerini ilgilendiren yeni bir düzenleme de yürürlüğe girdi. Noterlik Kanunu yönetmeliğinde değişiklik resmi gazetede yayınlandı ve buna göre araç sorgulamalarında ücret ödenecek. Bunu da ilgili dinleyicilerimize paylaşmış olalım. Mersin'de şu an Mehmet bizleri dinliyor. Yaş ilerledikçe zamanın kıymetini daha iyi anlıyor insan demiş ve sıradaki şarkılara da talip olmuş. Armağan olsun tabii ki. Evet, zamanın kıymetini anlıyor. Yani o zamanı kıymet bilenlerle geçirmenin farkındalığına da eriyor. Fatoş, yaş aldıkça öğrendiğim şey daha sakin ve kendinden bu kadar vermemek oluyor. Herkes için güzel bir gün dileklerini paylaşmış. Evet, hak edene hak ettiği şekilde duruma evriliyor insan ister istemez. Merve de bizi Balıkesir'de karşıladı. Günaydın diyerek bugün işe geç kaldım. Yetişmeye çalışıyorum. Olsun, ne olacak? İnsanlık hali. Hemen devam ettiğimde...
1: Merhaba, benim ismim Serra Yahya Kemal Beyatlı Okulu'na gidiyorum. Buradan da arkadaşlarıma selam gönderiyorum.
2: Günaydın.

0: enerji katan Ortek Aki ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS ile gel.
4: Her şeyim var annem.
5: Der inan.

0: anne.
1: Anne.
2: Anne.
3: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
4: Fuck here, Hausgeräte.
5: Çeşit çeşit Digibox.
6: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digibox'ta hemen satışa başla. Detaylar digibox.com'da.
7: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
8: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
9: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: kaçırmayın. Reklam.
1: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Günün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına da bir göz atalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu ama daha çok Marmara'nın doğu kısmında, İç Ege'de, Akdeniz'de, Antalya hariç, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağmur ve sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor sevgili dinleyenler. Özellikle de Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yağışlar yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ama yurt genelinde ise sıcaklıklar çarşamba gününden itibaren artacağı dair tahminler var sevgili dinleyenler. Biz yine de tedbirli olmayı ihmal etmeyelim.

0: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bir reklam.
2: En iyileri dinlemek için en doğru seçim. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: Saatlerimiz 8.47 oldu ve bizimle bu anı paylaşanlar arasında Zeynep var.
1: Ay evet, bugün Hıdrellez günü. Hmm. Tüm dileklerin gerçekleştiği gün. Herkesin tüm dilekleri gerçek olsun.
0: Amin inşallah Zeynep. Günaydın, hoş geldin aramıza.
2: Günaydın, hayırlı sabahlar. Rize İstanpaşa'dan Lütfullah Salim Kara. Herkeslere musmutlu bir salı günü diliyorum. Belki fırıncı değiliz ama 5'ten beri ekmeğimizin peşindeyiz. Selametle.
0: Mira bismillah. Hayırlı işler olsun Lütfullah. Kolaylıklar diliyorum. Hoş geldin.
3: Selamun aleyküm güzel insanlar diyarı.
0: Oy.
3: Kolay gelsin.
0: Teşekkür ediyorum Engin. Günaydın güzel insanlar diyarı. Sizsiniz o siz. O sizsiniz. Nazan İstanbul'da bizlerle Başakşehir'de dinliyor şu an. Çalışma arkadaşlarıma sıradaki şarkıları armağan ediyorum dedi. Özellikle Habibi'ye demiş. Oldu. Armağan oldu. İkinize de, hepinize de sevgiler. İzmir'den bizleri dinleyen arasında da Aliye var. Yine okul yolundayız. Sıradaki şarkı eşim, kızım ve kız kardeşime gelsin demiş. Günaydın diyerek. Armağan oldu bile. Yaş ilerledikçe fark edilen şeyler. Günümüzün sohbet konusu 505-188-30-0 mesaj attınız.

0: enerji katan Orjek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: İşini büyütenlerin mikrosu var.
5: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı...

0: Kom.tr'de.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
4: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
3: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
4: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
3: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
5: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
7: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Güne merhaba da, ikinci saatimize de yavaş yavaş veda ederken bu sabah da sizler için Turgut Uyar'ın kendime dair şiirinden şu dizelerle bir şeylerden bahsetmek istiyorum sevgili dinleyenler. Issız tepelerde güneşe bakıp saati tahmin etsem, haberim olmasa hiç perşembeden, pazartesiden. Yani insan bazen günlerin ağırlığını hissetmeden yaşamayı istiyor değil mi? Etrafımızdakilerin bizlere yüklediği, ben bitmekte bilmeyen beklentiler, yerine getirmesi gereken sorumluluklar. Yani bunlardan biraz uzaklaşmak istiyor. Yani bu istek de bir kaçış ya da bir pes ediş değil tabii ki. Aksine yani bir kalabalıkların gürültüsünden kaybolan o iç sesimiz var ya, ha işte onu yeniden duyma çabası aslında. Yani kimseye de bir şey kanıtlamak zorunda olunmayan, yalnızca nefes almanın yeterli olduğu o sessiz alan işte. Kendinize o hafifliği daha çok hissettirin ve yaşatın, değil mi?

0: Getir Kuanzesi'niz.
1: Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de çok hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Sağlıcakla geçen, sorunsuz geçen, stressiz geçen, şahane geçen bir salı günü olsun her birimiz için. Kimlerle başlıyoruz bu saatimize?
2: Günaydın Uğur'cum, iyi yayınlar. Aydın'dan Yeşim ben.
1: Günaydın.
2: Şu an iş yerindeyim. Başta müdürüm Şule Hanım olmak üzere. Tüm çalışma arkadaşlarıma sıradaki şarkı gelebilir mi? Herkese hayırlı günler.
1: Tabii ki Yeşim. Sana ve tüm mesai arkadaşlarına da kolaylıklar diliyoruz. Sıradaki şarkılar size de armağan oldu. İyi çalışmalar olsun. Yasemin günaydın dedi Aydın'dan selamlarıyla. Fırat Ankara'da bizleri dinliyor şu an. Sabahlarımızın vazgeçilmezi oldunuz.
3: Oley!
1: Yaş ilerledikçe anladım ki kimseye haddinden fazla değer vermeyeceksin. Çünkü verdiğin zaman kendinden birçok şeyi de eksiltiyorsun. Maalesef ki bunu da işte darbe alınca anlıyor insan. O yüzden ölçü şart. Herkes yerinde. Ölçü şart. Fırat, çok teşekkür ederim. Günaydın öncelikle, hoş geldin. Sabahlarınıza eşlik etmek, akşamlarınıza, günün her anında sizlere eşlik etmek bizim için de büyük bir keyif. O yüzden iyi ki varsınız, çok teşekkür ederim. Ve evet, ölçü çok çok önemli ve esas. Yani kendimizden daha fazla vermeden, harcamadan, eksiltmeden karşılıklı aslında birçok şey. Bunun farkındalığı da işte zamanla insana yükleniyor. Vecih de bizlerle beraber İskenderun'da. O da İbrahim Çulha ile işe giderken bizleri dinliyormuş. Bu şarkılar onlara da armağan oldu.

0: Hafta sonu Optik'te anneler gününe özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor.
1: Hatasın gözünde, gözler üstünde.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptık.

0: Nescafe.com.tr'de.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Sitelerde keyfi aidat dönemi sona eriyor. Site yönetimlerinde aidat tartışmalarını bitirecek düzenleme meclis gündeminde. İlk 16 maddesi kabul edilen teklifle yöneticilerin tek başına aidat belirleme yetkisi kaldırılırken artış kararları kat malikleri kuruluna bırakılıyor.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
4: Canlı yayınlarımızı turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuvaz

Günün öne çıkan gelişmeleriyle devam edelim sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını bildirdi. Biliyorsunuz ki Salı günü 26 Mayıs Salı günü öğleden sonraydı ama öncesindeki 25 Mayıs Pazartesi ile birleştirilerek 9 güne çıkarıldığını bildirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bakırköy'de 5-9 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 5. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu sevgili dinleyenler. Özellikle de o Bakırköy civarındaki dinleyicilerimizin, o yolları kullanan dinleyicilerimizin tedbirli olması, kontrol alması önemli. Öte yandan okullarla alakalı sevgili dinleyenler, biliyorsunuz ki pek çok düzenleme ve çalışma var. Milyonlarca öğrenci ve aileleri ilgilendiren düzenleme ile ilgili harekete de geçiriliyor artık. Okullarda bir yeni bir dönem başlıyor. Bazı ürünlerin okul kantinlerinde satışına izin verilmeyecek sevgili dinleyenler, satılamayacak. Öyle ki okul gıdası logosu taşımayan hiçbir ürün kantinlerde yer alamayacak. Bu adımla çocukların yüksek şeker ve yağ içeren gıdalara erişiminin de sınırlandırılması ve daha dengeli beslenmelerinin sağlanması hedefleniyor. Okul gıdası logosu olmayan hiçbir ürün satılmayacak. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla evlenme kredisi çekenlerin borçlarına yönelik de yeni bir adım atılacağını açıkladı. Buna göre geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamı hibe edilecek. Oh,

yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %65 oranında sevgili dinleyenler. Esenyurt Haramidere yönünde bağlantı yolunda sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Biraz önce de paylaştığım gibi savunma havacılık ve sanayi uzay sanayi fuarı başladı İstanbul'da ve fuarın ilk gününde giriş trafiği de aşırı yoğun. Hem E5 hem sahil yolundan fuar merkezine kuyruklar da oluşmuş durumda. 9 Mayıs tarihine kadar da devam edeceğini paylaşalım. İzmir trafiğini etkileyen olaylar arasında Anadolu Caddesi liman istikameti Nağdöken Köprüsü sonrası bir trafik kazası uyarısı var. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

Instagram'da Uğur Eracil sayfam üzerinden Tuğba da aramıza katıldığını paylaştı. Yaş ilerledikçe boş vermişlik seviyesinin artması bence demiş. Doğru da diyor. Mesela bana da sorsalar böyle bir şeyi, yaş ilerledikçe, yaş aldıkça yani fark edilen şeyler arasında sanırım sade yaşamanın daha değerli olduğunu paylaşırdım. Gerçekten sadeliğin ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu direkt söylerdim. Nazlı İstanbul'da bizlerle beraber. Bugüne Kızılkurt gibi enerjik, dayanıklı başlayalım. Kahveler hazırsa fethedemeyeceğimiz iş yok demektir demiş. Ve şahane enerjisiyle aramıza katılmış. Herkese bol motivasyonlu bir gün dilekleriyle. Hoş geldin Nazlı, sana ve tüm iş arkadaşlarına da kolaylıklar diliyorum. Enerjisi çok güzel bir salı günü olsun. Her bir

0: Anneler Günü alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 10 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilin.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr

0: ücretle e-ticaret siteni aç. Ticimax'ta hemen satışa başla. Detaylar ticimax.com'da.
1: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Kafa.com.tr'de.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Reklam.
3: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
4: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın daha çok doğusunda, İç Ege'de, Antalya hariç Akdeniz bölgesinde, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağmur ve sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor sevgili dinleyenler. Ama özellikle yağışların Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması da bekleniyor. O yüzden tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

Saatlerimiz 9.44 oldu ve bizimle bu anı paylaşanlar arasında Suzan var, Hatay'dan. Günaydınlar. Mutlu sabahlar olsun ve çokça şükürlü, bereketli bir gün olsun demiş. Amin. Rize'den selamlarıyla Muhsin Ekşioğlu bizlerle beraber. Ona ve tüm site sakinlerine de sevgilerimizi gönderelim. Konu komşu dinliyorlar bizi. Hepsine yürekten sevgiler, selamlar olsun. Fadime bizlerle beraber Manisa'da. Yaş aldıkça fark ettiğim ve hiç istemediğim şey anne ve babamın da yaş alıyor olması. Keşke onlar hiç yaşlanmasa. Ah be, keşke. Keşke. Şu an babamla birlikte doktora gidiyoruz, selamlar demiş. Allah acil şifalar versin. Bizden de çok sevgiler, selamlar. Şifa bekleyen tüm hastalarımıza Allah tez zamanda sağlıklarına, saatlerine kavuşmayı nasip etsin. Zeynettin Yüce de adı bizlerle Kızıltepe'den. Ona da sevgiler, selamlar olsun. Cuma aramızdaydı. Hayırlı, mutlu günler diliyorum demiş. Ve yaş ilerledikçe anladığım şey şu. Yollarda mesela demirden yapılan yerde bulunan setlerin hani ne kadar gereksiz olduğu mesela fark ettim. Şimdi fark ettim diyor gerçekten. Yani algıda seçicilik diyelim biz ona acaba. İlla ki bir sebebi vardır ya da bir gerek görülmüştür lokasyonuna göre. Bazı yerlerde özel uygulamalar oluyor ya, oranın ihtiyaçlarına göre falan, belki ona benzer bir şey olabilir. Senin bu mesajın sonrası bir kere daha hatırlatalım. Kurallara uyarak dikkatli bir şekilde, güzel bir şekilde yolculuklarımızı yapalım. Radyo Turkuaz zaten her an sizlerle. Zeki de aramızdaydı. Neşemiz daim olsun inşallah. Hoş geldin Füsun. O da bizlerle. Ve insan diyor yaş ilerledikçe anlıyor ki kimse seninle aynı frekansta, düşüncede ve hatta olaylara tepki vermede bile aynı değil. Hıdrellez herkese önce sağlık sonra da bereketle gelsin getirsin demiş. Teşekkür ediyorum Füsun. Günaydın.

0: enerji katan Ortek Aki ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: Anne.
3: Anne.
4: Anne.
5: Göz açıp kapayıncaya kadar büyüyorlar. Çocuğunuzun hızına İş Cep'le yetişin. İş Cep'ten görüntülü görüşme ile çocuğunuzu iş bankalı yapın. Kumbara ve ilk imza hesaplarıyla harçlık yönetimine ve birikime hemen başlayın. Detaylı bilgi İş Cep ve işbank.com.tr'de.
6: Benim bankam iş, iş.

0: QNB.tr'de.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp

0: Birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
1: Enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: Güzellikler Dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 5 Mayıs 1762, Rusya ve Prusya aralarındaki 7 yıl savaşını sona erdiren St. Petersburg Antlaşması imzaladılar.
2: Güzellikler Dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
4: Türkiye'de altın mevduatı 2026'nın ilk çeyreğinde %21,5 artarak 4 trilyon 136 milyar liraya ulaştı. Altının toplam mevduat içindeki payı %15,6'ya yükselirken en yüksek hacim İstanbul'da, mevduata oranla en yüksek pay ise Rize'de görüldü.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

Evet, veda vakti geldi sevgili dinleyenler. Veda etmeden önce kimler bizlerleymiş şöyle bir baktığımda Elazığ'dan sevgileriyle Gökmen aramızdaydı. Evde benim için huzurlu olmak diyor, yalnız kalıp kendini güncellemeyi bilmektir demiş. Huzurun daima olsun o halde. İzmir'de Gülcan aramızdaydı. Gülcan diyor ki yaş aldıkça her yerim ağrıyor valla. Bedenimiz de yoruluyor tabii ki. Ahmet bizlerleydi. Yaş ilerledikçe artık kaldıramıyorsun her şeyi. Olduruna bırakıyorsun demiş. Doğru. Böyle sıkı sıkı tutunmuyorsun. Ya da bırakmamak için diretmiyorsun. Gitmek isteyen zaten gidiyor. Yapılmak isteyen yapılıyor. O yüzden biraz daha rahat bırakıyorsun. Oluruna bırakıyorsun. Evet sevgili dinleyenler, Ortak Akübe Solar'ın katkılarıyla Uğur'la Güne Merhaba'nın bugünlük de burada sonuna geldik. Yaş ilerledikçe güzel şeyleri hatırlayalım, güzel şeyler ekleyelim, güzel şeylerle olalım inşallah. Temennimiz bu tabii ki. Saatler onu gösterdiğinde mikrofonda gönül dostu Füsun sizlerle birlikte olacak. Gününüzün iki saatini o güzel şarkıları, o güzel sohbetiyle eşlik edecek. Umarım her birimiz için sağlıkla ve huzurla geçen güzel bir gün olur. Kısacık zamanımızda keşkelerimiz olmasın. Ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Müsait olanlar için akşam saat 9'da tekrar buluşacağız. Uğur'la Ay Işığında gece yakışan şarkılara, şiirlere kulak vereceğiz. Sizleri de bekleriz. Ama yarın da yeni güne beraber merhaba diyelim, olur mu? Sabah 7'de kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı'nı 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edeceğiz, kamu çalışanlarımızın resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Toplamda 9 günlük tatil imkanı vermiş oluyoruz, dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik eden ABD gemilerine saldırması halinde İran'ın yeryüzünden silineceğini söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri, ülkedeki hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan 4 füze nedeniyle devreye girdiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı, Suriyelilerin gönüllü geri dönüş sayılarına ilişkin resmi verilerin uyuşmadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, 2016 yılından bu yana toplam 1.407.568 Suriyelinin ülkesine döndüğünü bildirdi. Çin'in güneyindeki Hunan eyaletinde havai fişek üreten bir fabrikada meydana gelen patlamada 21 kişi öldü, 61 kişi yaralandı. Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 50 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı. Mersin'de yüksek kesimdeki mahallelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı tarım arazileri, şeftali ve kiraz ağaçları zarar gördü. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz gönül dostu Füsun'da.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sesinize ses, gönlünüze dost. Sabahınıza tatlı bir huzur. Gönül dostu Füsun hafta içi her gün 10'dan 12'ye Radyo Turkuvaz'da.

0: çocuklar var.
1: Tamam.
0: Vallahi bahar biraz gecikti ama gönül dostumuz tam zamanında geldi. Herkese, dostlara, gönlümün güzellerine selamlar, sevgiler. Uğurcuma teşekkür ediyorum. Haber merkezimize teşekkür ediyorum. Bugün 5 Mayıs. Evet Kadir Elles. Dilekler hazır mı acaba diyorum ama önce kalbimize soracağız. Gerçekten ne istiyoruz? Gerçekten ne istiyoruz? Toprağın uyanışı, umutların filizlenişi, belki bir kağıda yazdığım küçücük bir hayal. Çocukluğumdan beri yazdım, çizdim, yazdım, çizdim. Belki içinden geçen kocaman bir umut. Rabbim diyorum bizlere bol hayırlar, geniş rızık ve selim bir kalp nasip eylesin bugün gönlümün dostları.

Vakıf Katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Uyanışı, baharın gelişi gönlümün dostları, böyle güzel bir hani gönülden böyle bir inanç vardır böylesi zamanlarda gönlümün dostları. O yüzden de 5 Mayıs akşamı aslında böyle hani 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece. Çeşitli tabii ki kutlamalar yapılır, dualar edilir, dileklerde bulunur. İster gül ağacının oraya gidin, ister benim gibi çocukluktan yazın, çizin, sonra balkona koyun. Biz öyle biliyorduk çocukken. Babaannem hep şey derdi, rahmetli babaannem, bir bardak süt açıkta bırakın. İşte ekşirse dilekler olmaz ya da işte bozulursa. Yok ya, bozulmuyordu. Hiçbir zaman bozulmadı o sütler. İşte bakliyatların böyle kapakları açılır dendi. Birçok şey söylenirdi. Tabii yapılan birçok tabii ki böyle güzel şeyler vardır muhakkak. Ama önemli olan insanın böyle bir umutla baharı karşılaması. Değil mi gönlümün dostları? Yani dilekler, dualar, düşünceler her zaman hayatımızın içerisinde varlar. Ama toprak uyanıyor, umutlar filizleniyor. Belki usulca böyle kendi içinizde bir dilekte bulunuyorsunuz. Belki kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz. O gün bugün diyorum öyleyse. O gün bugün. Vallahi ben bugünden başlarım dualara, dileklere. Yarına kadar da devam ederim. Sizler neler yapıyorsunuz? Dilekleriniz nedir? Yazın, gönderin bana. 505-188-30-0 WhatsApp mesaj numaramız. @radyoturkuaz, @gönüldostufusun sosyal medyada bekliyorum. Orada da sizinle şu an yine Hıdır Ellesi konuşacağız. Oradan da dileklerinizi bekliyorum. Instagram'da Radyo Turkuaz Gönül Dostu Füsun'dayız.

0: Şimdi kısacık bir reklam molası vereceğim ama biraz böyle bahar şarkıları, enerjimizi değiştirecek şarkılar olsun istiyorum. Hadi bakalım ne çalalım? Var mısınız? Bugün ilk defa sizden istiyorum. Siz yeter ki isteyin. 505-188-30-0 tam 5 dinleyicimin şarkısını çalacağım. Utku duymasın. Kısacık bir reklam.
1: Bir reklam.
2: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7

Düşünsene bütün organlar o kadar kıymetli ki gönlümün dostları. Bazen diyoruz ki ya bu ne işe yarıyor? Hani bu duruyor falan. Ya olur mu öyle şey ya? Safra kesesinden tutun dalağa kadar. Yani sadece hani belli başta organlar. Evet onlar daha baba organlar belki ama hepsinin bir faydası var. Rabbim o kadar güzel yaratmış ki. Ben de diyorum ki bu baharla birlikte, bahar güzelliğiyle, enerjisiyle birlikte. Mesela karaciğer. Yani bizim için durmadan çalışırken onu tabii ki şifalı kaynaklarla beslemek gerekir. Çünkü vücudumuzun en büyük iç organı bakın karaciğer. Ve doğanın bize sunduğu en etkileyici geri dönüşüm merkezi. O yüzden de hasar almış olsa bile bakın uygun şartlar sağlandığında dokuları tamamen yenileyebiliyor. Ne kadar muazzam değil mi? Rabbim nasıl yaratmış? Şimdi özellikle iyileşme süreci ya da karaciğerinizle alakalı bir sıkıntı yaşadığınızda ya da yok yaşamayayım da ben hani güzel çalışmasını istiyorum derseniz vücut üzerinde bazı besinler var. Mesela bunlardan bir tanesi pancar. Ben bugün direkt güne pancar suyuyla başladım. Çok önemli bir antioksidan.

Ardından karnabahar, bakın bu da çok önemli, karaciğer enzimleri için toksinlerin vücuttan atılmasını sağlıyor. Yani orada karaciğere yardımcı oluyor. Karnabahar yemeğini bazı dinleyicilerimiz biliyorum sevmiyorlar ama pişirirken biraz içine süt katın, kokusu falan tamamen değişiyor. Portakal çok önemli, yüksek C vitamini, yaban mersini çok önemli. Mesela bunları yine mutfağınızda bulundurabilirsiniz. Karaciğerinize daha özen gösterebilirsiniz diyorum. Şimdi kısacık bir reklam molası, ardından geliyorum.

gerginin hediyeleri Pazarama'da. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Arabanı arabamla Takoma. Değerinde tüm satma.

Şimdi herkes sustuğunda, telefonlar, bilgisayarlar kapandığında, sadece nefesinle baş başa kaldığında gelen ses o kadar önemli ki gönlümün dostları. Seni bu hayatta ne güldürür, ne mutlu eder, ruhuna ne iyi gelir? Şöyle bu aralar sorma zamanı. Ya ben kendime sordum, tabii ki sonra üzüldüm. Yani bazı şeyleri mümkün değil, yapamıyorum ya da bir dönüşemiyorum.

bazı olaylarda. O yüzden de kendim bazen böyle suçlu hissettiğim anlar oluyor. Yani iyi bir şeyler yapsam da bu küçüklükten kalan travmalardan kendimi mutlu etmeye çalıştığımda falan sanki suçluluk duygusu duyuyorum. Bu çok acı bir şey. Bunu bir gün bizim dinleyicilerimizle birlikte uzun uzun konuşmamız gerekiyor. Hatta birkaç gün öncesi bir dinleyicim bunu yazmıştı. Ona da cevap verdiğimi hatırlıyorum ama orada böyle diyemedim. Ben de. O yüzden de geçmişten gelen bazı şeylerin sizi, bugününüzü yaralamasına, yormasına, üzmesine de izin vermemek gerekiyor. Kolay bir şey değil biliyorum ama siz her şeyin en iyisine layıksınız. Bunu hak ediyorsunuz. Sevilmeyi de, mutlu olmayı da, bu dünya hayatı üzerinde ne yapmak istiyorsanız her şey sizin için çok kıymetli. Siz buna layıksınız, unutmayın. Layık olmadığınızı muhakkak böyle söylemiş olanlar küçük yaştan beri ve bununla alakalı belki de size baskı yapmış olanlar olabilir. İşte bunu aşmamız gerekiyor. Kolay değil ama aşarız ya evvelallah diyorum. Sizi ne mutlu ediyor, ne teselli ediyor, ne suçlu ediyor. Bugün onları biraz konuşun. Biraz kendinize bir yan yana kalın bakalım diyorum. Şehidemciğim İzmir'den güzel evlatlarının bugün doğum günü. İkizler bak benden ne istemiş Arda. Ardacığım ve Adacığım. Bu şarkıyı istiyorlarmış. Sizi çok seviyorum.

bu çocuklar bir oryantal istemişler. Acaba anne mi istedi, çocuklar mı istedi? Handanımın oğlu Anıl'ın da bugün doğum günüymüş. Oy maşallah, Radyo Turkuaz'ın gençleri, çocukları yaşayın siz. Bazen böyle 9-8, yani buna biraz yakın, 9-8 ritme biraz yakın bu tarz ritimlere de ihtiyacımız oluyor. Öyleyse şöyle yapalım. Bütün çocuklarımız, yavrularımız için gelsin. Son 20 dakikayı da böyle hareketli bitirelim. Romantik şarkılar yok. Eğer böyle çalışırken biraz daha enerji istiyorsanız, hadi hazır mısınız?

0: gelmiş.
1: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.
2: Radyo Turkuaz.
1: Gece sabaha kavuştuğunda Uğur'la güne merhaba.
3: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
1: Gönül dostu füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
4: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
1: Hilal Özgani ile Sosyal Hayat.
5: Eğlenceli her an.
1: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayşe.
6: Geçmişten günümüze en sevilenler.
1: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar.
2: Radyo Turkuaz.
1: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

0: Bugün yine programın yavaş yavaş sonuna doğru ilerliyoruz gönlümün dostları. Çok hızlı geçti, çok çabuk geçiyor ama ben tabii ki yayın sonrasında sizi yalnız bırakmıyorum. Siz de beni özellikle gönül dostu Füsun Instagram hesabımızdan mesajla bana ulaşabiliyorsunuz. Oradan da dertleşiyoruz, konuşuyoruz, paylaşımlarda bulunuyoruz. Bugün mesela çocukluğumu merak edenler vardı, ekledim. Bir bakın bakalım, herhalde 1,5 yaşında falanım ya. Ya 1,5 ya 2, tam tahminde de bulunamam yani, çok da fazla bilemiyorum. Oradan hikaye bölümünden bakabilirsiniz. Gönül dostu Füsun'u ve Radyo Turkuaz'ı takip etmeyi unutmayın. Gönlümün güzel dostları. Şimdi ne güzel bugün dedik, hani Hıdrellez, Mayıs, Bahar Bayramı ama Gaziantep nasıl Gaziantep? Yani doğuda hala şu an ve bazı bölgelerde tabii ki yağışlar devam ediyor. Öyle böyle değil. Çok önemli bir şey yaşandı aslında. Biraz böyle araştırdığımızda şimdi bazı senaryolar var. Şimdi bilim böyle bir şeyi kabul ediyor mu etmiyor mu bilmiyorum ama bu ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaşta müzakerenin belirsizliği, İsrail'in devamlı saldırılarına devam etmesi, sonra İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne böyle bir radar falan üstüne orayı bir yerle bir etmesinin ardından uzun zamandır kuraklık çeken İran ve Irak'ta yağmurların başladığını öne sürüyorlar ve tabii ki orada jeopolitik bir gerilim var. Bir iklim savaşı tartışması var. Ben buna senaryo çok olduğuna da inanmıyorum ama tabii bilim ne der, bunun için hocalar ne der bilmiyorum ama bu tarz şeyler yapabiliyor. Yani yağmurlarımız çalınıyor mu diye bir söylenti var. Ve Körfez hava sahasının kapandığı ilk günlerde yine benzer bir iddia ortaya tabii ki atılmıştı. O yüzden de orada bir bulut tohumlama olayları var. İşte depremler bile, yani sarsıntılarda bile böyle insan elinin yapabileceği şeyler olduğu söyleniyor. Yani yağmur çalmak nasıl bir şey? Yani bilimsel olarak belki imkansız ya da hayal ürünü gibi ama bilemiyoruz ki. Yani bu kötü her şeyi yapar. Yani teknolojiyi, beynini her şekilde kullanıp yapabilir de. Yani böyle bir iddialar var gönlümün dostları. Ortaya atılan şeyler var, senaryolar var ama olabilir de diyorum artık. Bu zamanda her şey olabilir ama tam olarak bir baharı yaşadığımız bir zamandan da geçmiyoruz. İklimlerin de değiştiğini de görüyoruz. Ve işte ne yazık ki bu savaşlar da bunu da gösteriyor. Havalar tabii bugün ısınıyor ve İstanbul 24 derece falan olacakmış yarın. Ve sonraki haftalarda 26-27 dereceyi de bulacakmış gönlümün dostları. Hadi inşallah baraj biraz olsun doldu. Hani buna şükrediyoruz. Isınalım, gönlümüzde, yüreğimizde ısınsın. Kimse böyle sıkıntı, sorun yaşamasın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Artık veda edeyim öyleyse. Kısacık bir reklam. Ardından da programın son şarkıları gönül dostlarım için. Kim geliyor? Hilal Özgani geliyor.
1: Reklam.
2: Anneler Günü alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 10 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilim.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Üstelik seçili Koenig küçük ev aletlerinde %10 indirimde sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 5 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.

0: Adam. İdefix bilgilendiriyor. Anneler günü yaklaşırken en değerli hediyenin sevgi ve birlikte geçirilen anlar olduğu unutulmuyor. Bu özel günü sürprizlerle tamamlamak isteyenler için hediye seçenekleri de çeşitleniyor. Anneler gününde hem kullanışlı hem de günlük hayata dokunan hediyeler öne çıkıyor. Özellikle kahve makineleri, çay makineleri, süpürgeler ve küçük mutfak aletleri annenizin hayatını kolaylaştıracak ve her gün hatırlanacak alternatifler arasında yer alıyor. İdefix de bu ürünlerde her gün yenilenen sürpriz fiyatlarsa hediye seçimini daha da avantajlı hale getiriyor. Sevdiklerinizi mutlu edecek hediyeleri keşfetmek isteyenler için alışılmadık fırsatlar İdefix'te.
1: İdefix bilgilendirdi. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 5 Mayıs 1762. Rusya ve Prusya aralarındaki 7 yıl savaşını sona erdiren St. Petersburg Antlaşması imzaladılar. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
2: Türkiye'de altın mevduatı 2026'nın ilk çeyreğinde %21,5 artarak 4 trilyon 136 milyar liraya ulaştı. Altının toplam mevduat içindeki payı %15,6'ya yükselirken en yüksek hacim İstanbul'da, mevduata oranla en yüksek pay ise Rize'de görüldü.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı'nı 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edeceğiz, kamu çalışanlarımızın resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık, toplamda 9 günlük tatil imkanı vermiş oluyoruz, dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik eden ABD gemilerine saldırması halinde İran'ın yeryüzünden silineceğini söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri, ülkedeki hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan 4 füze nedeniyle devreye girdiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı, Suriyelilerin gönüllü geri dönüş sayılarına ilişkin resmi verilerin uyuşmadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, 2016 yılından bu yana toplam 1.407.568 Suriyelinin ülkesine döndüğünü bildirdi.

0: Çin'in güneyindeki Hunan eyaletinde havai fişek üreten bir fabrikada meydana gelen patlamada 21 kişi öldü, 61 kişi yaralandı. Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 50 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı. Mersin'de yüksek kesimdeki mahallelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı tarım arazileri, şeftali ve kiraz ağaçları zarar gördü. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz haber.

FM herkese merhaba. Moralleri bozmayın. Hava bir tık kırılmış durumda. Ege'desiniz, Akdeniz'desiniz. Mis gibi güneşe karşı oturmuş kahvenizi yudumladınız bugün ama kar yağdı. Türkiye'nin dört bir yanına kar yağdı. İnsanlar kardan gidemedi. Yollar kapandı 4 Mayıs günü. Bugün de ayın 5'i. Nerede kar yağdıysa bütün soğuğu İstanbul çekti mi ortalığı?

kulaklığa çekti. Üşüdük müşüdük bugün kar botu giydim ben. Ayağıma ayaklarım dondu. Vallahi kar botu giydim. Ey aşklarindim. Gönül dostumuzu öptük yolladık. Çok teşekkür ederiz. Sıra bende saat 14'e kadar. Böyle enerji yüksek olacak. Umutları kaybetmeyeceğiz. Saçımızı düzelteceğiz. Sağlıklı besleneceğiz. Bol su içeceğiz. Sevdiklerimizin sesini duyacağız. O yok. Canım hiçbir şey istemiyorlar falan. Bugün her şeyi düzeltiyoruz. Bekleyin.

Deniz Harrison'da ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.

0: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. İşini büyütenlerin mikrosu var.

0: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan. Empara, Empara.
1: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse Tea yanında.

düşündüm, ben yapamam dedim. Bakayım siz ne düşüneceksiniz. Eski acılarınız için taze gözyaşları dökmeyin. Yitirilen yitirildi. Kabullenmek dünyanın en eski ilahi gücüdür. Ruhun penceresini açar diye bir yazı okudum. Ama benim bir ufkumu genişletmedi değil. Ben de böyle geçmişin tüm izlerine çok ağlayan biri olarak yazıyı onaylıyorum.

0: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
1: Bir reklam. Eğer istiyorsan

Şimdi Gaziantep'te beni dinleyenler varsa bu süper hücre fırtınasıyla alakalı bir bilgi göndersinler bana ya. Canlı canlı yaşayanlar haber takip ederken gözlerim yamuldu. Mesela Gaziantep'te etkili olmuş bu fırtına. Cam balkonları yerinden sökmüş. Ben görüntülere inanamadım. Zaten hiçbir şeye inanamıyoruz. Yapay zeka.

geçilmesi için TFF'ye başvuru yapacak. Şimdi top kullanımına geçilince ne olacak? Ofsaytlarda topun ayaktan çıktığı an tespit edilebiliyormuş. Gol çizgisini geçip geçmediği görülebiliyormuş. Ele temaslar anlaşılabiliyormuş.

Galatasaray tesislerinde şampiyonluk kelimesi yasaklanmış. Yani olması gereken son maçta siz, gerçi Samsun çok iyi bir takım ama yine de şampiyonluğunu ilan etmek üzere olan bir takım için 4 gol yemek gereksiz ve fazla oldu. Hani 4 yemişsin, ardından şampiyonluk ilan edilmiş, ne olacak yani dedirtti taraftarına. Üzdü ya, beni çok üzdü. İlk golü attı, sonra bir rehavet, nasıl olsa şampiyonuzlar falan, hepimiz böyle eleştirdik Galatasaray'ı. Tahammülümüz yok başarısızlığına ama tesislerde şampiyonluk kelimesi yasaklanmış. Şam dediği an kesiyor.

0: Net. Reklam. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu

0: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
4: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: çok kısa bir reklam arası veriyoruz. 20 saniye kadar sonra buluşuyoruz.
1: Bir reklam. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü. Bir reklam.
0: Saatimiz 12.41. Hilal Özgani ile Sosyal Hayatta. Böyle bağıra bağıra söylediğim şarkılardan biri. Aa, Cemile gelmiş. Mesajları unuttum ben. Mesaj numarasını da hatırlatmadım. Yoğun geçti yine yayın. Ama yazanları görüyorum. Sadece tesislerde mi? Biz evde de şampiyonluk kelimesini yasakladık. Allah ne verdiyse totemdeyiz. Olamazsak olmaz demiş Cemile. Buradan dönülür mü Cemile ya? Ama gerçekten kim neyi hak ettiyse onu yaşasın. Bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. Hak geçmesin, neyse o olsun. Cemile sus.

0: gitmesi.
1: Reklamda hiçbir yere gitmiyorum diyen Elvan Hanım'ımızı alkışlarla ve 3 evetle uğurluyoruz. Canımın içi çok teşekkür ediyorum. Takside misin şu an? Seviyorum seni minnak diyor Yasemin Bursa'dan.

5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonlar

Hayatta büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr

0: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse yanında.
1: Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. AgeSA'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AgeSA'da. Sen de AgeSA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını

0: düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fırtınadan etkilenen Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman başta olmak üzere çeşitli illerimizdeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bakanlarımız sahadaki birimlerle durumu takip etmekte, hasar tespit çalışmalarını yürütmektedir dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli, örgütün tüm unsurlarıyla fesi ve silahların teslimini takip eden bu süreçte bunun hukuki, siyasi ve vicdani ölçüler içinde açıkça değerlendirilmesi gerekir. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum dedi. Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Paymix ödeme kuruluşu tarafından yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağlanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Milli teknolojinin gövde gösterisi Saha 2026 başladı. 120 ülkeden binlerce profesyonelin takip ettiği dev fuarda 203 yeni ürün ilk kez görücüye çıkıyor. Bir restoran zincirinin şubesine bir anne ve kızının fakir gözüktükleri için içeriye alınmadığı iddiası üzerine Ticaret Bakanlığı'nca soruşturma başlatıldı. Türkiye'de kurgu, kurgu dışı ve çocuk sesli kitaplarıyla e-kitapların pazar büyüklüğü geçen yıl bir önceki yıla göre %19 artışla 284 milyon liraya yükselirken dijitalleşmenin etkisiyle pazardaki büyüme eğiliminin sürmesi bekleniyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, MHRS Temmuz 2024'te 3,9 milyon olan bekleyen randevu talebi sayısının bu ay itibarıyla 463 bine indiğini, randevu bekleyen vatandaş sayısının %88,3 oranında düştüğünü açıkladı. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

en iyileri dinlemek için en doğru seçim. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü.

0: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Beşge uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu

0: expertise.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Reklam.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarımda ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unuttun.

nereden aklına gelir insan? İşte böyle eski bir radyocu olmak lazım. Biraz kendimi övmeme müsaade etseniz aslında. Ya yine bir yazı. Hele hiç benlik değil. Ben bunu yalnız bir yerde okusam hüngür hüngür ağlarım. Vefat etmiş birisini rüyada gördükten sonra uyandığında hayatta olmadığını anladığın o an. İnanılmaz bir duygu var ya. Sevdiklerinizle uzun uzun yaşayın. O yüzden sağlığınıza dikkat edin. Rabbim sıralı versin. Ölümün de. Konu bu olunca da benden bu kadar işte.

Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Sertünsüz.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır.

Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

haberleşince Eskişehir'e Mayıs ayında kar yağınca kar sonrası ormanda yiyecek arayan geyik görüldü ya. Eskişehir'e kar yağdı. Antep'te enteresan bir fırtına söz konusu oldu. Afyon ve Antalya arasında trafik 4 Mayıs gecesi kardan dolayı trafiğe kapandı. Tam anlatamadım ama. Öyle yani. İşte yarın da havanın açması bekleniyor ama perşembe bir tap sıcaklık bekleniyor. Sonrasında da güzel görünüyor. Bahar görünüyor.

0: Bilal Özkan ile Sosyal Hayat.
1: Efendim, bana ayrılan sürenin artık yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Böyle gitmeden bir iki anons daha yapalım istedim. Hem de son haberleri de toplayalım birbirimizden ve dünyadan ve ülkemizden.

0: yüzden haberimizin olması şart arkadaşlar. Fenerbahçe'de seçim gündeminin ısındığı çok konuşuluyor. Tahminen hızlı bir şekilde seçime gidilebilir başlıkları var. Vallahi Fenerbahçelilerin her şey gönlüne göre olsun. Çok büyük takımın çok büyük taraftarları onlar. Üzülmesinler, canları sıkılmasın. Bir şekilde her şey yolunda gitsin. Yani futbol mu sonuçta? Sarıyer'de AVM'de bebek arabasından çanta çalan 10 yaşında bir çocuğun tam 92 suç kaydı çıktı. Bununla ilgili bir şey yapılsın istiyorum artık. Neden biliyor musunuz? Aynı şekilde benim de 9-10 yaşlarında Eminönü tarafında sırtımda taşıdığım çantanın fermuarını açtığı anda yakaladığım bir çocukla göz göze gelişim var. Çocuk gibi de değil yani. Sanırsın 40-50 yaşında koca kadın gibi. Hal hareketler fıldırt diye kaçtı, yakalayıp ben onunla iki laf etsem üçüncüsünde zaten yine gidecek ya da başkasının çantasından başka bir şey çalmaya çalışacak. Konuşarak çözebildiğimiz konular değil ama yaptırımlar uygulanırsa bu konularda sanırım biz de rahat etmiş oluruz. Hani çocuk diye üzülebileceğin çocuk da yok karşında. 9-10 yaşında ama hırsızlık yapmaya çalışırken yakalanıyor ama üzülemiyorsun da çocuğa. Yani onun böyle yetiştirilmesinde, öğrendiklerinde, merhamet duygusunda, insanlık konusunda falan öğrenebildiği hiçbir şey olmamış. 9-10 yaşından sonra kurtarılabilir olduğunu düşünüyorum. O yüzden de suça teşvik edilmemeleri gerektiğine inanıyorum. Galatasaray tesislerine bir hafta boyunca misafir girişini de yasaklamışlar. Ne oldu son maçta? Hay Allah'ım ya. Bir şey de konuşmayacağım artık. Bir anne ve kızının fakir gözüktükleri için restorana alınmadığı iddiası üzerine soruşturma başlatılıyor. Bir hamburger zincirinde başka bir vatandaşın anne ve kız için verdiği siparişe rağmen restoranda yiyemezler, paket yapabiliriz denildiği iddia ediliyor. Ne kadar ayıp ya. İddia bu ama eğer bu iddia doğruysa çok ayıp. Çünkü soruşturma başlatılmış, hatta Ticaret Bakanlığı tarafından mı ne? Öyle bir konu var şu an gündemde. Demek ki iddia dışında iddia değil artık, konu gerçek. Sana ne kardeşim milletin kılığı kıyafetinden? Belki de düşkün, birinin yardımıyla orada yemek yiyor. İnsanlık öldü mü? Senin orada kötü gözüken ya da kılık kıyafetiyle seni rencide edeceğini düşündüğün insanların senin dükkanında oturuyorlar diye onları dışarı atma eğilimin ne kadar doğru olabilir? Senin zaten başkasının ısmarlamasına gerek kalmadan arada sırada bu iyilikleri yapıyor olman lazım. Zincir hamburgerci olarak. Allah aşkına, senin insanları oturttuğun plastik sandalyeleri de görüyoruz. Hiç zengin işi değil yani. Şu an sinirliyim. Çok kısa bir ara verelim. Sonra zaten veda edeceğiz efendim.
1: Reklam. Her şeyim var annem.

0: Başlar hayata.
1: Ya bıkırdı hep bir adım önde. Hadi sen de bir adım at, yap bıkırdı.
2: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
3: Reklam.
4: Güzellikler dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün. 5 Mayıs 1762. Rusya ve Prusya aralarındaki 7 yıl savaşını sona erdiren St. Petersburg Antlaşması imzaladılar.
4: Güzellikler dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.
6: Saatimiz 13.53. Yavaş yavaş veda dedik, işte oradayız. Ama şunun haberini de ileteyim. Öyle gidelim. Yarın zaten buluşacağız. Yine bol bol konuşacağız her şeyden. Artık okullarda

0: sadece Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen beslenme kriterlerine uygun okul gıdası logolu ürünler satılacak. Okul kantinlerinde okul gıdası logolu ürünler satılacakmış. Vallahi ben gider kantinlerde okul gıdası logolu ürünlere bakar, evime de onları alırım. Ne güzel, çoluk çocuğun yiyebileceği sağlıklı besinlerse biz de eve onlardan alırız. Ay çok iyi aklıma geldi bu ya. Bunu kimse düşünemezdi. Denizli'de bir kuyumcu kendisine emanet edilen 100 kilo altınla birlikte yurt dışına kaçtı. Ya sen kuyumcusun ya. Sen de bir kuyumcuya niye 100 kilo altın emanet edersin ki? Üf, kesin çok yakın dostudur. Çok da uzağında aramamak lazım. Türkiye dünyada en çok sigara içilen ikinci ülke oldu. Bak ilk üçe girmişiz bir yerde. Buna sevinsek mi, üzülsek mi bilemedim valla. Çin'de havai fişek fabrikasında yangın meydana geliyor. Bir patlama sonucu 21 kişi hayatını kaybediyor. Başsağlığı Çin'e gönderiyoruz. Havai fişek fabrikasında olabilecek en kötü şey olmuş. Bir patlama ve yangın. Bana ayrılan sürenin sonundayız. Çok teşekkür ederim bana vakit ayırdığınız için. 5000 mesajınızı okuyamadım. Alırım yarın gönlünüzü. Hoşçakal canım İlker.
1: İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.
3: Yeah.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yadırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fırtınadan etkilenen Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman başta olmak üzere çeşitli illerimizdeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bakanlarımız sahadaki birimlerle durumu takip etmekte, hasar tespit çalışmalarını yürütmektedir dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli, örgütün tüm unsurlarıyla fesi ve silahların teslimini takip eden bu süreçte bunun hukuki, siyasi ve vicdani ölçüler içinde açıkça değerlendirilmesi gerekir. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum dedi. İçişleri Bakanlığı, Suriyelilerin gönüllü geri dönüş sayılarına ilişkin resmi verilerin uyuşmadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, 2016 yılından bu yana toplam 1.407.568 Suriyelinin ülkesine döndüğünü bildirdi. Bugün Adana'nın kuzeyiyle Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Iğdır'da arı saldırısına uğrayan koyunlar telef oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı telef olan koyun sayısının 816 olarak belirlendiğini açıkladı. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bu yıl hava yolunda yolcu sayısının daha da artacağını, Türkiye genelinde yaklaşık 270 milyon yolcu taşıyacağımızı, İstanbul Havalimanı'nda ise 90 milyon yolcuyu aşacağımızı öngörüyoruz dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mayıs ayına yönelik toplam 8,4 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı. Gelişmeleri paylaştık, şimdi söz Utku ile isteklerde.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla istekler. İsteyin yeter.
2: Efendim herkese merhabalar, sevgiler, selamlar, güzel insanlar. Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik. 3 saati yaşamak ve paylaşmak adına ben buradayım. Bir kez daha radyolara başına kulak veren, uydu üzerinden ve internet üzerinden şu anda sesimi duyan bütün dostlarımıza sevgiler, selamlar. Utku ile istekler başladı. 17'ye kadar sizlerle birlikteyim. Yine duygularınıza tercüman olacağız. Yine gönlümüzden geçenleri paylaşacağız. Yine aramızdaki gönül köprüsünü en güzel şekilde turkuaz güzelliğiyle birlikte ortamlara, mekanlara ulaştırmış olacağız. Öncelikle bir mesaj hattımızı hatırlatalım. Gelmeden yazan dostlarımıza da bir kez daha teşekkür ederim. Ekranda görüyorum mesajları. Öncelikle mesaj hattımız devrede. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılanlar ve daha önce hiçbir şekilde bize nokta dahi yazmayanlar. Sizleri bekliyoruz. Umarım katılacaksınız, bugün iştirak edeceksiniz programa. 505-188-30-0. Yavaş yavaş söyledim ki not almanız kolay olsun, kaydetmeniz kolay olsun. Zaten basit. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Bakalım şu anda sesimizi kimler duyuyor, kimler nerelerden dinliyor. Varsa özel bir gününüz, anlamlı bir gününüz, onları da kutlarız. Varsa bir problem, onu da yazın, çözmeye çalışırız. Yani amacımız bu güzelliği turkuaz rengiyle birlikte ortamlarda, mekanlarda yaşatmak ve hissettirmek. Instagram Radyo Turkuaz, orada son bir video paylaştım. Merak eden dostlarımız varsa oradan bakabilirler. Instagram'da Radyo Turkuaz. Orada beyaz tişörtlü bir kişi göreceksiniz. O kişi benim. Ve son paylaştığım fotoğrafın altına yorum yapabilirsiniz. Instagram'da Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz ve Facebook'ta Turkuaz Radyolar. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir gün diliyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin. Herkesin işi gücü rast gitsin. Herkesin rızkı bol olsun.

0: Fırsatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: İşini büyütenlerin mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro konteyner.

En zor şeydir tabii insanların kala kalması, umutsuzluklarda kalması gerçekten zordur ama hiç kimse kala kalmasın. Evet, başladı program, bir kez daha selam olsun güzel dostlarımıza. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Merhabalar, Fikret İstanbul'dan. Sıradaki şarkı sana ve bütün çalışma arkadaşlarına. Zühre sevgiler. Hayri, o da bizi dinliyor. Canım eşim Yasemin için sizin aracınızla bir selam göndermek istiyorum. Bizi biz yaptığın için teşekkürler diyor gönderdiği mesajda. Yasemin, hoş bulduk, çok teşekkürler. Erdi, Giresun'dan dinliyoruz. Biricik eşim Ayşe Ceren için sizden bir şarkı bekliyorum. Selam olsun size de. Hemen ardından Tülay, o da şu anda annesiyle babasıyla beni dinliyor. Dursun babaya buradan sevgiler, selamlar. Saniye annemize ve herhalde bu akşam yolculuk var. Memlekete doğru gidecekler, Artvin'e doğru. Dursun babaya buradan selam olsun. Onun ve özellikle Karadenizli hemşehrilerimizin çok sevdiği bir yorumla az sonra sizleri buluşturacağım. Hatta iki güzel şarkıyla baş başa kalacağız birazdan. Dursun baba, öncelikle bu şarkı senin için özellikle seçildi, bilgin olsun. Her zaman moralli ol, her zaman gül. Senin ilacın bu. Anlatabildim mi? Merhabalar, Refik Yeni Bosna'dan sevgiler, selamlar. Sıradaki şarkı sizler için Ali Osmaniye'den dinliyor. Oğuz Güner, o da bize kulak veren dostlarımızdan. Sıradaki şarkım sizler için. Hemen ardından Deniz Girinci, hoş bulduk, çok teşekkürler. Bizden de sizlere Köyceğiz'e sevgiler, selamlar. Hadi dinleyelim, ardından devam edeceğiz. 505-188-30-0 mesaj attığımız.

yoktu. Bütün Karadeniz'de dinleyen dostlarımıza Zigana Dağları ne güzeldir. Selam olsun bir kez daha güzel Türkiye'min dört bir tarafına. Bakalım nerelerde dostlarımız? Emine, o da bizi dinliyor. Kolay gelsin, selamlar diyor Hollanda'dan. Onlar da çiftçilikle uğraşan ve bize kulak veren dostlarımızdan, Allah kolaylık versin. Karadenizlere ilden selamlar olsun. Selma ben. İyi yayınlar. Canım kızım Elanur için gel. Onu çok seviyorum diyor. Buradan da söylemek istiyorum. İstanbul'dan Sakarya'ya yol almaktayız bir yandan. Makarayla karışık demiş. Seni dinliyoruz. Eyvallah. Sıradaki şarkı özellikle Berkutay ve Sekromeç Aydın için gelsin. Peki, sizlere de armağan olsun. Saniye Çetinkaya Antalya Gazipaşa'dan Kahyalar'da şu an çalışmaktayız diyor. Figen Ömeroğlu, Bahri Pınar, Emirhan, Sait ve hepimiz seni dinleyerek çalışıyoruz. O zaman sıradaki şarkım da sizlere armağan olsun. Emeğinin, ekmeğinin peşinde koşan bütün güzel dostlarımıza da sevgiler, selamlar. Hanife Tokat'tan dinliyor. Sıradaki şarkı da sizler için. Şu an Zile tarafında diyor yoğun bir yağmur var. O zaman sizlere de selam olsun sevgili dostlar. Hatice, insanın dostları olmalı. Hayatta anlam katan, hayatı güzelleştiren, ördüğün duvarlardan, yalnızlığından geçen diyor. Maskesiz, yalın ve içten, çıkarsız, hesapsız. Özellikle bizi olduğumuzu seven dostlara ihtiyaç var diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Yani insanların yanı başında gerçekten samimi, içten dostlarının olması, bunlar çok önemli. Allah herkese iyi yürekli, güzel yürekli dostluklar versin. Çıkarsız, menfaatsiz bir şekilde. Devam edelim o zaman. Hem ufak ufak yoklamalarımızı alalım, hem de duygularınıza tercüman olalım. Ne dersiniz? Sana...

0: kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 10 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilim.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Anne.
3: Anne.
4: Anne.
0: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
5: Fakir Hausgeräte.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.

hem hüzün var içinde hem hasret var. Şulem'le devam edelim. Kayseri'den Şulem, bugün benim doğum günüm diyor. Senden tam 5 gün önce doğdum diyor. 10 Mayıs'ı da biliyorsunuz yani. Peki. Eşim Mikail'e gelsin. Oğlum

Mehmet Hakan için. Şu anda hepimiz seni dinliyoruz demişler. Selam olsun nice güzel yıllara, sağlıkla, huzurla. Her şey kalbince olsun Şule'm. Kıymetli eşin evladına bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Hep dinliyorum sizi ama diyor ilk defa yazıyorum. Reyhan Niğde'den Ebru Gündeş istekleri var, bakacağım. Selam olsun sizlere de. Sadık Uğur Elli, hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Selam olsun sana da. Merhabalar, Adana'dan Nermin ben. Sevgilim Fatih için sizden bir şarkı bekliyorum. İstanbul'dan dinliyoruz sizi. Sıradaki şarkı doğum günü olan kıymetli müdürümüz Emine Çağlar Karacan armağan olsun. İstanbul 11. ve 39. İş Mahkemesi personeli. Peki sevgili Fatih, sana da buradan sevgiler, selamlar. Lütfiye Elazığ'dan dinliyor bizi. Elazığ sporumuzu dünkü galibiyetinden dolayı kutluyorum diyor. İnşallah diyor şampiyon olacağız. Sizden de Buray'dan bir şarkı bekliyoruz diyerek iletmişler mesajını sevgili dostlar. Peki Gülten Aksoy Bolu'dan, sıcacık yayınlarınızda günümüzü güzelleştiren Turkuaz ailesine, gönlümün en kıymetlisi kızım Özlem için sizden bir Barış Manço şarkısı bekliyoruz diyerek duygularını dile getirmişler sevgili dostlar. Peki devam ediyoruz. Al beni. Önce bu güzel şarkıyı dinleyelim, ardından devam edeceğiz.

Kesinlikle şöyle bir mesaj attığımıza yazan dostlarımızın duygularına tercüman olalım. Bakalım nerelerden kulak veriyor bize sevgili dostlarımız. İsa ile devam edelim. İstanbul'dan canım eşim Hatice için en güzel dileklerimle onu çok seviyorum diyor İsa. Sevginiz daim olsun. Mustafa Kahramanmaraş'tan yazıyorum. İş arkadaşım Barış Taş, Yüksel Baltacı. Orada dinleyen bütün dostlara da selam olsun. Gülgen Antalya'dan dinliyor. Bizde bağımlılık yaptınız demişler. Selam olsun. İzmir'den Sibel ve Tülay sizi dinliyoruz demişler. Bugünümüz her günümüzden daha güzel geçsin diyerek duygularını dile getirmişler. Levent Hatay'dan yağmurlu bir günden selam olsun size de. Merhabalar, ben Pelda Dezen. İyi yayınlar diliyorum. Annem Selma Yurtsever ve çok sevdiğim Fidoş Önal için gelsin. Batman'dan selamlar olsun. Turkuaz fanlarıyız. Olmazsa olmazımız olmuş hayatımızda diyor. Lütfen diyor benim de mesajımızı görün. Görmüş olduk. Sizlere de selam olsun güzel insanlar. Bakalım çalacağım şarkıyı sevecek misiniz? Hemen ardından Sultan Hanım, o da şu anda bizi dinliyor. Yeni bir kitap çıkaracağım demiş. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Sevgiler, selamlar bizden de sizlere. Aynı zamanda torunum Poyraz için ve bütün sevdiklerim için armağan olsun diyor. Göndermiş olduğu mesajında peki. Devam ediyoruz. Az sonra kaldığımız yerden en güzel şarkıları dile getirmeye devam edeceğim dostlar.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Anne.
3: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
4: Fuck ya, Hausgeräte.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Reklam.
1: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün. 5 Mayıs 1762. Rusya ve Prusya aralarındaki 7 yıl savaşını sona erdiren St. Petersburg Antlaşması imzaladılar.
1: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Utku ile isteklere bakalım nerelerden dinliyor bizi sevenlerimiz. Öncelikle İzmir'den Berkan, bugün İzmir'in havası harika diyor. Sıradaki şarkı sizlere darmağın olsun, selam olsun. Şu Eda'nın mesajı var. Kırşehir'deki Bekir babama, babacım diyor, biziz, merak etme, her şey yolunda. Sıradaki şarkı da sizler için. Seni çok seviyoruz diyor. Hastanede işler biraz yoğun ama ilerliyor demiş. Çalışıyoruz. Hadi bakalım her şey gönlünce olsun. Baba diyor, annemin, ablamın, herkesin sana çok selamı var diyerek duygularını paylaşmış şu Eda. Yeşim İzmir'den dinliyor. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine. Alaaddin Özkan, Mardin Kızıltepe'den Başak Ortaokulu'ndaki öğretmen servisinde dinleyen bütün eğitim camiasına selam olsun. Özellikle yanımda oturan Yunus hocama, Aynur hocama, Betül hocama, Tuğçe ve Zeliha hocalarıma gelsin demiş. 15 yıldır Turkuaz ailesiyle daha da mutluyuz demişler. Sağ olun, eksik olmayın. Diyarbakır'dan Gülhan, ben yolculuklarımızın keyifli bir eşlikçisi oldunuz demiş. Selam olsun size de. Gülhan için ve bütün sevdikleri için hediyemdir şimdiki dinleteceğim şarkı. Hemen ardından Murat, o da bize kulak veren dostlarımızdan. Sevgili Murat, senin de her şey gönlünce olsun. Bu güzel şarkı sana ve bütün sevdiklerine. Hemen ardından sevgili Tahir, Konya'dan dinliyor. Memleketim Konya'dan, Beşiktaş maçına giden bütün Konya spor taraftarlarına kazasız hayırlı yolculuklar dileğinde bulunmuş. Hadi bakalım her şey gönlünüzce olsun, sizin de sevgili dostlar. Bu akşam hak eden kazansın, olur mu? 505-188-30-0 mesaj attığımız.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fırtınadan etkilenen Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman başta olmak üzere çeşitli illerimizdeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bakanlarımız sahadaki birimlerle durumu takip etmekte, hasar tespit çalışmalarını yürütmektedir dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli, örgütün tüm unsurlarıyla fesih ve silahların teslimini takip eden bu süreçte bunun hukuki, siyasi ve vicdani ölçüler içinde açıkça değerlendirilmesi gerekir. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dezenflasyon sürecini kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. Nisan ayı enflasyon gelişmelerinde bölgede yaşanan savaşın enerji ve gıda fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskısının hissedildiğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sını mağlup etmesinin kutlandığı zafer günü vesilesiyle 8-9 Mayıs'ta Ukrayna'da ateşkes ilan ettiği duyuruldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatrolarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen tiyatro treni Ankara'dan yola çıktı. Toplam 13 gar ve istasyonda 25 temsil yapılacak. Milli Teknolojinin Gövde Gösterisi Saha 2026 başladı. 120 ülkeden binlerce profesyonelin takip ettiği dev fuarda 203 yeni ürün ilk kez görücüye çıkıyor. Sağlık Bakanlığı 2008'de 13.965 olan toplam yoğun bakım yatak sayısının 2026 itibarıyla %242 artarak 47.809'a ulaştığını açıkladı. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Zonguldak'tan yazıyorum. Oğlum Emre Eren, gelinlerim Canan ve Sunay, torunlarım Emirhan ve Zeren için demiş Fatma Hanım. Selam olsun sizlere de. Sağlıklı, saatli, hayırlı bir ömür. Hemen ardından bakalım sırasıyla Pınar. Ben teşekkür ederim, sizin de her şey gönlünüzce olsun. Yozgat'ta kulak veren dostlar için de. Kürşat, teşekkür ederim. Senin de her şey kalbince olsun. Selamlar. Severek dinliyorum sizleri. Kayseri Sarız'dan Hacı Mustafa, Sait İspir'e selam yollamak istiyorum diyor. Canım arkadaşıma diyerek duygularını paylaşmış. Sizlere de selam olsun. Şeyma Akda Aydın'dan dinliyor. O da bize sesli bir mesaj göndermiş. Selam olsun sizlere de. İsa Durak, ben teşekkür ederim. Selam olsun sizlere bir kez daha. Gülay, Fahriye Taşkın ve aynı zamanda orada dinleyen bütün dostlar için armağanımdır. Merhabalar, ben Kantarcı Hüseyin, yeğenim Sabri için Aydın'a ve orada dinleyen bütün dostlara da armağan olsun. Kocaeli'ye kadar geldik diyor yayınlar. Eyvallah, yolunuz açık olsun. Selam olsun size de güzel insanlar. Şimdi devam edeceğiz Radyo Turkuaz'da. Önce istek alan bir şarkıyla 90'lara gidelim. Ardından devam edeceğiz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz.

0: kaçırmayın.
1: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.

0: Aksini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
1: hissi. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Reklam. Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Devam ediyoruz. Radyo Turkuaz'da Utku ile İstekler'e merhabalar, iyi yayınlar. İstanbul'dan Çiğdem, sizden bir şarkı istiyorum. Kıbrıs'ta uzman çavuş olan sevdiğim Alperen Kültepe'ye armağan olsun diyor Çiğdem. Allah kavuştursun, selam olsun sizlere de. Hayati Kırşehir'den yağmurlu bir havada dinliyorum sizi. Sıradaki şarkıda senin için Volkan Konak'tan bir şarkı dinlettim. İzmir'den selamlar diyor Hülya. Aleyküm selam. Erzurum'dan Serap. Hande Yener istekleri var. Bakacağım, sana ve sevdiklerine de hediyem olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Yasin, çok teşekkürler. Senin de her şey gönlünce olsun. Hamdiye, Bursa'dan Utku Bey diyor dinlemedeyim. Dün yapmam gereken hıdrellez temizliğini bugün yapıyorum diyor. Annem biz küçükken bize derdi ki diyor, evi temizlemezseniz Hızır İlyas geldiğinde evi pis görünce yüzünüze vallahi demiş bakmaz. Eyvallah. Selam olsun size de. Yani şaka bir yana, her zaman temiz olmakta fayda var. Bugün işini yana bırakmamak lazım. Gülay, kahveme aldım. Yağmur çok etkili yağıyor demiş. Radyom hep açık diyor Gülay. Göndermiş olduğu mesajında. Afiyet olsun, selam olsun size de. Merhabalar Kırşehir'den. Şu anda Nazaşum, Ayşe, Tuğçe ile beraber yoldayız. Sizi dinliyoruz demiş. Flora Kırşehir'den yazmış bizlere mesajı da. Dinleyelim, devam edelim.

Devam ediyoruz. Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere Tülay'ın mesajı var. Ben de diyor hidrales dileklerimi yazıyorum. Peki Allah kabul etsin Tülay için ve bütün sevdikleri için. Armağanımız olsun. Abdullah, o da bize kulak veren dostlarımızdan, bütün sevenler için. Ama diyor gerçekten sevenler için. Peki. Hatice, çok teşekkür ederim. Özellikle İzmir Bayrak'ta dinleyen halam Meryem Güngör ve eniştem, yani kankam diyor, Mustafa Güngör için sizden bir şarkı istiyorum. Selam olsun. Cebrail Mardin'den sevgiler, selamlar gönderiyorum demişler. Selamlar olsun size de. Nurhan Antakya'dan Eltim Aylin'e gelsin demiş. Takma kafana be kadın demiş. Sabır şükür de yaşa diyor göndermiş olduğu mesajında. Her zaman sabretmek lazım. Her şeyin bir sırası, her şeyin bir vakti vardır. İzmir Foça'dan Sema, annem ve ablam Semra için diyor. İyi güzel günler ve iyi yayınlar dileğinde bulunmuş sevgili Sema göndermiş olduğu mesajda. Selam olsun size de. Merhabalar, Sakarya'da vagon fabrikası işçilerinden Berat Işıkkaya'ya selamlar olsun diyor Selim göndermiş olduğu mesajında. Bizden de sizlere sevgiler, selamlar, güzel insanlar. Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Şöyle bakıyorum, programın yarısı geride kalmış. Bir yarısı daha var ki her tarzın güzellikleri olacak. Bir buçuk saatimizin içerisinde. Ufak bir içtima alalım mı, bakalım nerelerdesiniz, neler yapıyorsunuz? 505 188 30 çift 0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar, yıllık 30.000 TL'ye varan çift para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Benivide Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Benivide Göz.
2: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Üstelik seçilik König küçük ev aletlerinde %10 indirimde sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 5 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Anneler Günü yaklaşırken en değerli hediyenin sevgi ve birlikte geçirilen anlar olduğu unutulmuyor. Bu özel günü sürprizlerle tamamlamak isteyenler için hediye seçenekleri de çeşitleniyor. Anneler Günü'nde hem kullanışlı hem de günlük hayata dokunan hediyeler öne çıkıyor. Özellikle kahve makineleri, çay makineleri, süpürgeler ve küçük mutfak aletleri annenizin hayatını kolaylaştıracak ve her gün hatırlanacak alternatifler arasında yer alıyor. İdefix de bu ürünlerde her gün yenilenen sürpriz fiyatlarsa hediye seçimini daha da avantajlı hale getiriyor. Sevdiklerinizi mutlu edecek hediyeleri keşfetmek isteyenler için alışılmadık fırsatlar İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.

15.37 saatler devam ediyoruz Utku'yla isteklere. Kırşehir'den selamlar. Sizden bir şarkı rica ediyorum demiş. Özellikle orada dinleyen dostlarına armatmış Çağlar. Yalnız o şarkı yok, haberin olsun. Sana ve sevdiklerine de hediyem olsun. Ayşenur Antalya'dan. Bugün izin günüm diyor. İlknur ablamla beraber kahve içiyoruz. Kulağımız sizde. Afiyet olsun. Kevser İzmir'den. Sıradaki şarkı bizi dinleyen herkes için. Engin, o da bize kulak veriyor. Aleyküm selam. Özellikle Sancaktepe'de servis çekiyoruz demiş bir havayolu şirketinin. Selam olsun sana da sevgili Engin. Allah'a emanet olun. Güzel bir şarkım var. Adem Yıldırım, Ceylan Pınar'dan. Özellikle herkese sevgiler, saygılar. İyi ki varsınız diyor. Şu anda servisteyiz. TİGEM'de dinleyen bütün arkadaşlarına armağan etmişler sevgili dostlarımız şarkıyı. Hemen ardından sevgili Muhammed, senin de her şey gönlünce olsun kardeşim. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi. Bakalım çalacağım şarkıyı sevecek misiniz? O zaman devam edelim. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler bana yazabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Bakalım nerelerden kulak veriyor dostlarımız. Yine her zaman olduğu gibi maşallahınız var. Gerçekten muhteşemsiniz. Yani fazla söze gerek yok. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Büşra Fatih Yıldız'dan selam olsun size ve bütün sevdiklerinize. Eve geç gelen eşim için bir şarkı istiyorum demiş Kübra Hanım. Yani büyüklerin bir sözü vardır, karı koca arasına girilmez diye. Ben burada susuyorum. Selam olsun size de. İhsan Yozgat merkezden dinliyor. Havaların ısınmasını bekliyoruz demiş. Oğluma Ankara Beytepe'de demiş. Jandarma subay öğrencilerine armağan olsun. Selam olsun bütün kolluk güçlerimize. Hepinizi seviyoruz. Selamlar, sevgiler. Çağlayan öğretmen, o da bizi dinliyor. Selam olsun size de. Şenay Bursa'dan eşim Mustafa için eşimi çok sevdiğimi söyler misiniz demişler. Gönderdikleri notlarla birlikte. Peki.

Hazır mıyız? Hadi gelin bu güzel şarkıya geçelim. Ardından devam edeceğiz. Burası Radyo Turkuaz. Türkiye'nin radyosu, sizlerin radyosu. Utku'yla İstekler devam ediyor.

0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Kızım, ne gerek vardı?
2: Günü.
1: Oğlum, niye zahmet ettin?
2: Günü. Her fırsatta bizi düşünen annelerin günü. İş cepten kampanyalara katılın. 31 Mayıs'a kadar maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız anneler günü alışverişlerinizde 8000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
3: Garaj Oto Ekspertiz.

0: Anne.
1: Anne.
2: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
3: Fakir Hausgeräte.

0: Neşeler hayat.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle reklam.
2: Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 5 Mayıs 1762, Rusya ve Prusya aralarındaki 7 yıl savaşını sona erdiren St. Petersburg Antlaşması imzaladılar.
2: Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.

Artık yavaş yavaş toparlıyoruz bu saatimizi de. Az sonra son saatimize merhaba diyeceğiz. Bakalım son saatimizde kimler bizimle birlikte olacak. Öncelikle dinleyen ve kulak veren dostlarımız var. Şöyle bir bakalım kimler nereden dinliyor bizi. Salih, iyi yayınlar diliyorum. Kendim için bir şarkı istiyorum demiş. Kastamonu'da dinleyen dostlara da sevgiler, selamlar. Zehra İskenderun'dan eşim Ali için sizden bir şarkı bekliyorum. Ankara'dan dinliyoruz. Muratcan ve Mertcan'dan selamlar olsun. Blok 3 istekleri var. Bir şarkısıyla birazdan dinleteceğim size. Merhabalar. Sıradaki şarkı Mecit için ve Gamze için. Ve bütün sevenlere armağanım olsun. Nefes almadan seviyorum seni demiş. Ne kadar güzel. Merhabalar, Aydın Musluca'dan Ali ben, canım oğlum Mustafa ve torunum Alihan Güleç için gelsin demişler. Göndermiş oldukları mesajda peki. Hemen ardından şöyle bir bakalım. Eda, o da şu anda bizi dinliyor. Benim diyor manevi bir annem var. Arzu hocam, liseden öğretmenim demiş ama yıllardır biz hiç kopamadık diyor. Bana da hem annelik yaptı. Onun için de bir şarkı rica ediyorum. Birazdan bir kere daha okuyacağım, oldu mu? Ve bir de Anıl için diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Peki, devam ediyoruz. Bu saati de bu güzel şarkıyla kapatıyorum. Birazdan son saatimize merhaba diyeceğiz. Bakalım son saatimizde kimler bizimle birlikte.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yadırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fırtınadan etkilenen Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman başta olmak üzere çeşitli illerimizdeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bakanlarımız sahadaki birimlerle durumu takip etmekte, hasar tespit çalışmalarını yürütmektedir dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli, örgütün tüm unsurlarıyla fesi ve silahların teslimini takip eden bu süreçte bunun hukuki, siyasi ve vicdani ölçüler içinde açıkça değerlendirilmesi gerekir. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum dedi. Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Paymix ödeme kuruluşu tarafından yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağlanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir merkezi 8 ilde eş zamanlı yapılan operasyonla sanal kumar kapsamında yaklaşık 1 milyar 600 milyon liralık para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirildiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler İsrail'in yardımları engellemesi nedeniyle şiddetli ilaç kıtlığı ve farelerin yayılması sonucu cilt enfeksiyonu vakalarının arttığını duyurdu. Tokat'ın Pazar ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ekili araziler su altında kaldı. Kuvvetli yağıştan dolayı yaklaşık 3000 dönüm alanın etkilendiği öğrenildi. İran savaşının tetiklediği jet yakıtı krizi havayolu şirketlerini sarsarken Spirit Airlines tüm faaliyetlerini durdurdu. Dev şirketlerse binlerce uçuşu iptal ederek ek ücret dönemine geçti. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku'yla isteklerde.
0: Radyo Turkuaz Haber.

Devam ediyoruz. Radyo Turkuaz'da artık son saatimizdeyiz. Bir kez daha yeni açanlar varsa radyosunu, burası Radyo Turkuaz. Utku'yla istekler devam ediyor son saatte. Yine sizlerle birlikteyim. Eda, o da şu anda bizi dinliyor. Arzu hocam diyor, liseden beri öğretmenimdir ama yıllar geçse de biz hiç kopmadık diyor. Kopamadık diyor, ne kadar güzel. Bana hem annelik yaptı ve şu anda da yanımda diyor. Özellikle onun için ve Anıl için sizden bir şarkı istiyorum demiş sevgili Eda. Peki, sana ve bütün sevdiklerine, evladına, eşine ve bütün dostlarına armağanım olsun. Nur Sena, o da bizi dinleyen dostlarımızdan. Sana ve bütün sevdiklerine de hediyem olsun. Bakalım başka kimler var? Kemal, şimdi gördüm, her şey kalbince olsun senin de. Mardin'den selamlar. Eylül ben. Sıradaki şarkı Ayrı Olup Hala Birbirlerini Sevenler için gelsin diyor. Göndermiş olduğu mesajında sizlere de hediyem. Bakalım, merhabalar, Tekirdağ Çerkezköy'den İsa Aydın ve Furkan Aydın. Selamlar, sizi seviyoruz demiş. Ben de sizleri seviyorum. Her şey kalbinizce olsun güzel insanlar. Bakalım çalacağım şarkıyı sevecek misiniz? Meryem İzmir'den sevgilerle abicim demiş. Babamla bahçede güneşe karşı oturduk ve seni dinliyoruz. Bugün annemin de doğum günü. Hacca gitti, yanımızda değil, onu çok seviyorum demiş. Selam olsun. Allah tez vakitte kavuştursun, Allah kabul etsin diyelim. Bu şarkım da sizlere hediyemdir. Kabul buyurun, keyifle dinleyin. Burası Radyo Turkuaz. Artık son saatteyiz. Bakalım kimler bizimle birlikte, ufak bir içtima alalım mı? İsim ve şehir olarak 505-188-30-0 mesaj attığımız.

evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti. 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.

0: ve 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Sitelerde keyfi aidat dönemi sona eriyor. Site yönetimlerinde aidat tartışmalarını bitirecek düzenleme meclis gündeminde. İlk 16 maddesi kabul edilen teklifle yöneticilerin tek başına aidat belirleme yetkisi kaldırılırken artış kararları kat malikleri kuruluna bırakılıyor.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Hayriye Aydın'dan dinliyor bizi. Biricik eşi Mehmet Gümüşçingelsin, onu çok seviyorum demişler. Selam olsun. Zeynep, değerli hocam Aysun Boztaş'a gelsin. Çok seviyorum onu demiş. İyi dersler hocam diyerek duygularını paylaşmış. Selamlar abi. Uzun bir aradan sonra buradayım diyor Nurcan. Hoş geldin kardeşim. Fatma'nın mesajı var. Aydın dinlemede diyor. Fatma için ve bütün sevdikleri için de armağanım olsun. Yasin Denizli'den, Bozkurt'tan sevgili Yasin Adem sizlerleyiz diyor. Çok teşekkürler, eksik olma. Bursa Nülfer'den Naci, selam olsun size de. Şeyma Nide'den, bugün biraz geç kaldım diyor, sizi dinlemeye olsun. Canınız sağ olsun, bu güzel şarkım sizler için ve güzel ailenize. Bursa'dan selamlar, Burak ben. Vallahi diyor, az önce çaldığın şarkı var ya diyor. 6 yıl önceye götürdü beni. İlk dans müziğimdi diyor. 16.08'de ne çalmıştık biz? Fikrimin ince gülü. Peki, selam olsun. Erdi Giresun'dan selamlar. Fransa'dan kocaman selamlar. Memleketim Uşak'a selam gönderiyorum demiş sevgili Tanyel. Sizlere de selam olsun güzel insanlar. Devam ediyoruz o zaman Radyo Turkuaz'da Utku'yla isteklere. Önce bu şarkıyla bir baş başa kalalım. Ardından yoklamamıza da devam edelim. Bakalım kimler bizimle birlikte. 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

0: kaçırmayın.
1: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Devam ediyoruz artık son yarım saatimiz. İskenderun'dan Fikriye Soner Oruç kardeşler. Daimi dinleyicilerimiz. Duygu İskenderun'dan severek dinliyoruz. Eşim işten gelecek diyor, yemek yapıyorum. Saat 16.30'dan sonra eşim Burak ve benim için bir şarkı çalar mısın diyor. Peki, sizlere darmağın olsun. İnşallah dinliyorsunuzdur. Sevgili Duygu için, kıymetli eşi Burak Bey'e ve bütün sevenlere. Yasemin, o da bizi dinliyor. Ben de buradayım diyor. Tahsin, Eylül ve Nida için Mardin'de dinleyen dostlara selam olsun. Antalya'dan selamlar. Ben hep radyomun başındayım diyor. Dıdrelles akşamımız herkese sağlık, mutluluk getirsin diyor. Allah herkesin gönlüne göre versin demiş Emel gönderdiği mesajıyla birlikte. Özer, o da bizi dinliyor. Biricik kızım Seher Durmuş'a ve bütün Turkuaz ailesine diyor. Özer Bey'e ve Karagül'le ailesine selamlar olsun. Merhabalar, iyi yayınlar. Çiğdem ben, sıradaki şarkılar can dostum İbrahim Kan Damara diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Hemen ardından artık yavaş yavaş toparlamaya geçmeden önce şöyle biraz 90'lara gidelim mi, ne dersiniz bu şarkılarla birlikte? Bakalım son dakikalarda kimler bizimle beraber? Kısa kısa isim ve şehir alalım mı? Ne dersiniz? 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

0: Merhaba ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

Rabbi merkezin gönlüne göre versin. Artık toparlayacağız programımızı. Ayşe, Feyza, Emirhan, Samsun'dan selamlar. Mustafa Ekiz, Edeler Diyarı'na selam olsun, Kahramanmaraş'tan dinliyorlar. Gül, o da aynı şekilde selam olsun diyor. Derya ve oğulları Melih, Çınar ve Asaf'la birlikte trafikteyiz. Oğuluşlarımı diyor çok seviyorum. Evlat sevilmez mi? Evlat candır. Deniz'den selamlar olsun Hüseyin Sert. Sizin de her şey gönlünüzce olsun. Teşekkür ederim. Zonguldak'tan Murat,

Son şarkılar sana ve sevdiklerine hediyemdir. Kırşehir'den dinliyorum, adım Nurcan diyor. 4 ay önce diyor annemi kaybettim diyor. Anneme ve bütün anneler için sizden bir şarkı bekliyorum. Nurlarda yatsınlar. Bu pazar anneler günü. Hayatta olmayanlara da Rabbim rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Fatma Karakaya, İncir Bahçesi'nde dinliyoruz siz demişler. Bereketli olsun. Veci İbrahim Çulha, selam olsun, aldım selamınızı. Sevgili Sadi Osmaniye'den sizi dinliyoruz demişler. Selamlar, sevgiler size de. Samet Nalbant, güzeller güzeli kızım Ela ile birlikte sizi dinliyoruz demiş sevgili Samet. Allah bağışlasın. Kolay gelsin. Anneme Bahadegül Çetin'e de armağanı olsun. Eylül kolay gelsin diyor. Reyhanlı'dan mutlu akşamlar sevgili Ali. Çetin İzmir'den sevgiler. Torunlarım Alperen ve Ebrar ve canım ailem için selamlar size de. İzmir'den Eda, Feride Özdemir ve Raşit Akbulut. Ve şu anda sizi dinliyoruz demişler. Selam olsun size de. Emine İstanbul'dan, Küçükçekmece'den sizi dinliyoruz demişler. Her şey gönlünüzce olsun. Vural abi söyler misiniz diyor. Bayram tatilini biz de 9 gün yapalım. Aile bireyleriyle beraber dinliyorlarmış. Akraba şirketi galiba. Hadi inşallah diyelim. Biz buradayız ama. Kırıkkale'den ismim Sena, nişanlımla tartıştık ve onu çok kırdım diyor. İsmi İsa Aksoy. O zaman ne diyelim, bu şarkıda barışmanızın şerefine armağan olsun sizlere sevgili dostlar, olur mu? Ben müsaademi istiyorum. Az sonra güzel insan hop dedik Ayhan mikrofon başında. Yarın yine aynı saatte saat 14'te kavuşmak ümidiyle mutlu, huzurlu, güzel bir gün olsun dostlar. Allah'a ısmarladık.

0: Merhaba ben Teoman. Bana çok kur yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da. Pilot garaj
2: yolu ekspertiz. İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

İçiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.

Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Milli teknolojinin gövde gösterisi Saha 2026 başladı. 120 ülkeden binlerce profesyonelin takip ettiği dev fuarda 203 yeni ürün ilk kez görücüye çıkıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, örgütün tüm unsurlarıyla fesi ve silahların teslimini takip eden bu süreçte bunun hukuki, siyasi ve vicdani ölçüler içinde açıkça değerlendirilmesi gerekir. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum dedi. Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Paymix ödeme kuruluşu tarafından yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağlanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.615'e ulaştı. 14 kanser türünün tedavisi için geliştirilen immünoterapi iğneleri İngiltere'de kullanılmaya başlandı. 3 haftada bir yapılan iğne sayesinde saatler süren damar içi tedaviye gerek kalmıyor. İlaç bağışıklık sisteminin kanserli hücreyi tanıyıp yok etmesini hedefliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün yarı final karşılaşmasında Beşiktaş Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Maç 20.30'da başlayacak. Evli, mutlu, çocuklu, Türkiye'nin 26 şehrinde 5000 kişiyle yapılan araştırmaya göre evli ve birden fazla çocuklu bireyler kendilerini daha mutlu, huzurlu ve güvende hissediyor. Bekarlarsa en kaygılı kesim olarak öne çıkıyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın. Radyo Turkuvaz.

0: Alo alo muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: İyi akşamlar, sevgiler, saygılar, hanımlar, beyler, hoş geldiniz. Radyo Turkuaz, gün içerisinde Uğur'la başladık. Füsun'la, Hilal'le, Utku'yla devam ettik. Nöbeti devralıyorum, 8'e kadar buradayız. Yine eğlenceli, güzel bir trafik yolculuğu olsun istiyorum. Tabii sizler de lütfen eşlik edin. WhatsApp hattımız sonuna kadar açık. 0505-188-30-0. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını gönderebilir. Saat 6'ya kadar öncelikle neredesiniz, ne yapıyorsunuz, yanınızda kimler var? Biraz bunları konuşalım. 6'da ortaya bir konu atalım. 10 konu hakkında yorumlarınızı alalım. Sonrasında bir bakmışsınız saat akşam 8 olmuş. Peki öyleyse eğlenceli.

0: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Üretim öncülerinin mikrosu var.
3: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

işinizde. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Kitle e-ticaret siteni aç, Ticimax'ta hemen satışa başla. Detaylar ticimax.com'da.
1: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EZCO'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EZCO uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EZCO ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
2: Ödemek EZCO demek.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Günlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Reklam. Eğlence, şamata burada.

0: Vay vay vay vay. Güzel oldu Sezen Aksu. Hanımlar beyler iyi akşamlar. Radyo Turkuaz hoş geldiniz. Top Dedik Show. Efendim bugün 5 Mayıs 2026 günlerden salı. Yılın 125. günündeyiz. 2027'ye kaç gün kaldı? Hop dedik onu söyle diyorsanız yani ne alaka? Kalan gün 245. aydayız. Bu ay 31 gün çekiyor. 19. haftadayız. Tarihi böyle takvim yapraklarından sizlere çeşitli bilgiler verelim. Hemen takvim yaprağını çırp diye yırtıyoruz. Arka sayfaya bakıyoruz. Bugün doğan çocuklar için erkek ismi, erkek bebekler, Ruhi, kız, Huriye. Eski isimler bunlar. Bak ne kadar güzel. Buradan anlatalım. Ruhi ve Huriye. En azından akıllarda kalsın. Yemek pirinç çorbası, işte zeytinyağlı barbunya, işte kadayıf, yani çok beğenmedim bu akşamki menüyü ama takvim yaprağıdır. En azından biz de sizlere bunları aktarmış olalım. Kolay gelsin canım eşim Tuğba, kızım Tuğçe, Tuğsem, Amine ve yeni doğmuş Cemal bebeğim için bir şarkıyı gönderebilir misiniz? Gönderirim. Zonguldak Çarcuma'dan Yasemin, iyi yayınlar diliyorum. Kedimiz Şükran var diyor burada. O aynı zamanda atölyemizin maskotu. Ona bir selam. Kediye. Tabii yollayalım. Gel pis pis pis pis. Gel pisi pisi. Vallahi 3 gün Almanya'daydım. Arkadaşlar Almanya'da öyle sokaklarda kedi köpek yok. Anında bir İstanbullu olarak o boşluğu hissediyorsunuz ve yaşıyorsunuz yani. Bir tane kedi olmaz mı diyorsunuz. İlginç bir şey tabii. Devam edelim. İzmir'deyiz. Hollanda'dayız pardon, Çetin. Torunları Alperen ve Ebrar'a bir selam yolluyor. Onu da aldık. Teşekkürler. Dostlar bu tatlı devam edeceğiz. Bir reklam arası verelim. Sonrasında tekrar görüşelim.
1: Bir reklam.
2: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: toparlanıyoruz. Sayımız her geçen dakika artıyor. Birazdan İstanbul trafiğine de bakarız dostlar. Kısa bir tanıtım yapmak isterim sizlere.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Bir kez daha herkese merhabalar. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Kendinize ayırdığınız anları daha keyifli hale getirecek bakım ürünleri bir arada. Günlük bakım, bu önemli. Günlük bakım rutininizi yenilemek için aradığınız ürünlerde alışılmadık fiyatlar İdefix'te. Mesela Nivea'nın güneş kremleri, yüz ve vücut bakım ürünleriyle cildinizi korurken deodorant ve seçenekleriyle bakımınızı tamamlayabilirsiniz. Üstelik İdefix'te Nivea lansmanına özel kampanya kapsamında Nivea ürünlerinde 600 TL alışverişe 150 TL indirim fırsatına ek olarak sürpriz indirim kuponları sizleri bekliyor. Kendiniz ve sevdikleriniz için bakım alışverişinizi şimdi tamamlayın. Bu fırsatları kaçırmayın. Hemen idefix.com'a veya Idefix mobil uygulamasına girin. Nivea'nın Idefix'e özel lansman fırsatlarını keşfedin. Idefix, alışılmadık alışveriş.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Reklam.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Atason Optik'te Anneler Günü'ne özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor.
2: Atason gözünde, gözler üstünde. Pilot Garaj Shop'a
3: ekspertiz. Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Nissan'da bahar coşkusu. SUV

0: Om cerede.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
3: Reklam. Tüm Türkiye bu enerjiyle doluyor. Adı Hop dedik. Kalitesi Hop dedik.

0: tekler gibi.
1: Ne oldu İstanbul trafiğine böyle ya? Bir anda %76 olmuş dostlar. Bunun gidişatı iyi değil. 1, 2, 3, 4 noktada kaza var, onu hemen söyleyelim. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bir tanesi Tem Otoyolu Seyrantepe yan yolda. Maslak istikametine doğru kaza meydana gelmiş. Üstelik zincirleme. Geçmiş olsun. Bir tanesi bağlantı yol Ok Meydanı Nurtepe istikameti. Orası da bayağı bir karışmış. Hani şurada bir araç arızası. Ooo, Mecidiyeköy'den Zincirlikuyu'na doğru. D100 karayolu üzerinde. O kadar çok sıkıntılı şu anda, şu dakika itibariyle geçmiş.

0: Radyoları yeni açanlara da bir merhaba gönderelim. Trafik yolculuğumuz başladı. Az evvel de dediğim gibi İstanbul çoldukça yoğun. Daha da artacak öyle gözüküyor. Yusuf Turan, video çekmişsin. Teşekkür ediyorum ama ne dediğin anlaşılmıyor. Ses kaydı olarak yollarsan daha iyi olur. Selamlar iletelim. Bir reklam arası verelim. Sonrasında tekrar görüşelim.
1: Bir reklam.
2: Kızım, ne gerek vardı?
1: Günü.
2: Oğlum, niye zahmet ettin?
1: Günü. Her fırsatta bizi düşünen annelerin günü. İş cepten kampanyalara katılın. 31 Mayıs'a kadar maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız anneler günü alışverişlerinizde 8000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de. Bir reklam.
3: Canlı, heyecanlı, kıpır kıpır. Hem eğleniyoruz hem tartışıyoruz.

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Her şeyim var annem.

0: Şarkıdaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nisan'da bah.

0: Her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: Reklam.
2: Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün. 5 Mayıs 1762, Rusya ve Prusya aralarındaki 7 yıl savaşını sona erdiren St. Petersburg Antlaşması imzaladılar.
2: Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.

0: beyler, radyolarını yeni açanlara selam ve saygılar, hanımlar beyler, hoş geldiniz tekrar. Bu akşam tabii İstanbul trafiği biraz sıkıntılı, ilerleyen dakikalarda daha da artacak. Bir bilgi verelim isterseniz, eğer ki hani Dolmabahçe civarındaysanız, Beşiktaş'ın bu akşam Konya Spor'la mücadelesi var. Türkiye Kupası yarı final karşılaşması saat 20.30'da. Ondan dolayı orada bazı yollar kapatılmış durumda. Bunu da bilgi olarak aktaralım. Detaylara zaten bakarsınız. Bam, bam, bam, bam. Belçika'ya bir gidelim sevgili Nazife. Arkadaşlarla beraber seni dinliyoruz. Ayfer'e, Şaziye ve Figen'e. İyi ki varsınız diyor. Altın Kızlar toplanmışlar. Eskiden değil mi Altın Kızlar dizisi vardı ya. Eskiden öyle mutlu güzel diziler vardı. Şimdi Araki bulasın yani. Saçma sapan şeyler var. Altın Kızlar'da en sevdiğim karakter Dorothy'ydi. Tabii Dorothy'ye bayılırdım ben. Şahane. Şimdi ara ara ben bu konuyu işliyorum. Çok geçmiyor bir daha bir haber çıkıyor dostlar. Bu böyle olmayan kadınlara paraları kaptıran dayılar. Bundan daha bir 15 gün önce biz bu konuyu işlemiştik. Şimdi yeni bir tanesi daha ortaya çıkmış. Ondan sonracığım olay herhalde Niğde'de yaşanmış. Esra Hanım programına kadar da düşünmüş. Ben takip edemiyorum yoğunluktan dolayı. Hani bilen varsa da bize bir cevap yollarsa sevinirim. Abi bir kadına 2 milyona yakın para harcamış.
1: Yok demek.
0: Vallahi bir şey söyleyeceğim. Ya uğraşsam şu an 2 milyon çıkaramam yani. Bende öyle bir para yok. Bu dayılar bu paraları nereden buluyorlar? Yeminle vay arkadaş ya. İstesek vermezler. Bunca yıllık hop dedik ayağın gitsen iyi dede. Dayı ben hop dedik ayağın radyocuyum. Bana bir 500 bin atsana param yok der. Ama hatuna Niğde'de 2 milyonluk aşk masalı. Elini tut.

0: için bile para ödemiş. Yapma ya. Bir de amca, dayı daha doğrusu. Ya üzüntülü de bir video çekmiş. Orada da biraz vuruldum ama yayınlayın biraz, sesini duyun.
1: Vallahi canımı veririm kuzum sen niye bana
0: böyle... Canımı veririm kuzum diyor. Sen bana böyle niye yaptın diyor. Şu ana kadar 2 milyon harcamış. Anladığım kadarıyla da ortadan kaybolmuş. Amca, dayı daha doğrusu, son bir hamle sosyal medyadan videosunu çekiyor. Gözü yaşlı. Devam edelim. Üzün.
1: Ben ne yaptım kuzum sana kuzum?
0: Ben sana ne yaptım kuzum diyor. 2 milyonu kaptırmış. Dayının haline gülmüyorum da, bu kadar da yayın yapıyoruz birader ya. Ah be dayıcığım ya. Olmayan kadınlara 2 milyon az da değil ya. 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Ne diyorsunuz ya, bu 2 milyon? Bu dayılar bu paraları nereden buluyorlar? Bugünkü konumuz bu. Bu kadınlara kaptırdıkları paraları dayılar nereden buluyorlar? Bir yorumunuz var mı? Çok merak ediyorum. Önce bu konuyu biraz konuşalım. Sonrasında bir nişan merasimine gideceğiz. Orada da ilginç şeyler yaşanmış. O konuyla ilgili yorumlarınızı alacağım. Önce sorumuz bu. Dayılar bu paraları nereden buluyorlar? 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Sesli mesaj bekliyorum. Yorumlarınızı alalım. Gönder.

Sorumuz basit. Bu kadınlara, olmayan kadınlara ya da yalancı, fake kadınlara paraları kaptıran dayılar bu paraları nereden buluyorlar? Az buz da değil. 1 milyon, 2 milyon, tarla, marla. Bir haber merkezine gidelim.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Milli teknolojinin gövde gösterisi Saha 2026 başladı. 120 ülkeden binlerce profesyonelin takip ettiği dev fuarda 203 yeni ürün ilk kez görücüye çıkıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, örgütün tüm unsurlarıyla fesi ve silahların teslimini takip eden bu süreçte bunun hukuki, siyasi ve vicdani ölçüler içinde açıkça değerlendirilmesi gerekir. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum dedi. Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Paymix, ödeme kuruluşu tarafından yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağlanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir merkezi 8 ilde eş zamanlı yapılan operasyonla sanal kumar kapsamında yaklaşık 1 milyar 600 milyon liralık para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirildiğini açıkladı. Türkiye'de kurgu, kurgu dışı ve çocuk sesli

0: kitaplarıyla e-kitapların pazar büyüklüğü geçen yıl bir önceki yıla göre %19 artışla 284 milyon liraya yükselirken dijitalleşmenin etkisiyle pazardaki büyüme eğiliminin sürmesi bekleniyor. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bu yıl hava yolunda yolcu sayısının daha da artacağını, Türkiye genelinde yaklaşık 270 milyon yolcu taşıyacağımızı, İstanbul Havalimanı'nda ise 90 milyon yolcuyu aşacağımızı öngörüyoruz dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, MHRS Temmuz 2024'te 3,9 milyon olan bekleyen randevu talebi sayısının bu ay itibarıyla 463 bine indiğini, randevu bekleyen vatandaş sayısının %88,3 oranında düştüğünü açıkladı. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.
1: Hem de ne şarkı. Çok da güzel bir yorum hanımlar beyler. Kral Ferdi Özbeğen geliyor. Eskilerden şahane bir şarkı. Yarım kalan aşk. Herhalde bu şarkıyı Türk müzik tarihinde birçok isim okudu ama en güzel okuyan bence o. Ne dersiniz? Bir dinleyelim. Özellikle Ferdi abinin Türkçesine dikkat edin.
2: Bir kez sevdim diye.
1: Çok güzel.

0: beğen. Çok güzeldi. Diyan Ergün'ün şarkısı.
1: Diyan Ergün'ün şarkısını sundu.
2: Tartışma başladı. Yolla mesajı gelsin.
3: Vallahi canımı veririm bozuldun diye Mahmet. Kuzum.
0: Kuzum diyor bir hanımefendiyle işte görüşmüş. Dayı 2 milyon Niğde'den bir dayı bu. 2 milyonu kaptırmış. Fakat bu arada hala ona görüntülü mesaj yolluyor. Gözyaşlı bir şekilde. Kuzum sen bana niye böyle yaptın? Bana niye böyle yaptın falan filan. Enteresan.
3: Ben ne yaptım kuzum sana kuzum?
0: İstediği parayı daha devamını göndermedin herhalde. Ne yaptın? Kuzum kuzum deyip durma dayı. Dolandırılmışsın işte Allah Allah. Ya hem dolandırılmışsın hem de hala video çekip salyosu mu kağılıyorsun dayı ya. Ya şu parayı çocukların istese vermezsin ya. Vay arkadaş ya.
4: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Evet. Ama benim için asıl önemli olan şu.

0: Peki bu dolandırılan dayılar bu paraları nereden buluyorlar?
1: Ayın abi iyi yayınlar.
0: Buyurun.
1: Bu dayılar paraları nereden buluyorlar?
0: Evet.
1: Bu dayıların çoğu eski toprak, hayvancılık yapıyor, inşaat ustalığı yapıyor.
0: Evet.
1: Ve bu işlerde hat safhada para var.
0: Öyle mi?
1: Bugün gençlerin çoğu memur olayım, masa başı olayım.
0: Evet.
1: 60 bin TL bandında maaş alıyorlar.
0: Evet.
1: Ama şu an hayvancılık, inşaat sektörü, hele ki inşaattan anlıyorum, tadilat yapıyorum. Bu işleri biliyorum diyenin, aynı zamanda hayvancılık da aynı biliyorum diyenlerin 2 milyon. Para değil zaten abi.
0: Yapma ya.
1: Bir hayvan besliyor. Ha. En kötü ihtimal zaten o hayvan 250-300 bin abi.
0: Yapma ya.
1: Herkese iyi yayınlar. Herkese, bütün gençlere somut bir meslek edinin. Somut bir meslek. İnşaat, alçı, boya, işte hayvancılık. Bir somut meslekle uğraşın abi. İyi yayınlar diliyorum.
2: Bez vallahi ne güzel söylüyorsun hayret.
0: Vallahi güzel konuşma.
3: Nasılsın sen ben işte?
0: Bravo Sinan. Bizim gençler de TikTok, YouTube peşinde. Parayı oradan vurmaya çalışıyorlar. Bak dediğin gibi bir sanatı olan bir meslek öğrenirlerse böyle paralarda kazanılabiliyor. Ama dayılar gibi kaptırmasınlar. Sonra guzum guzum diye de ağlamasınlar. Ay neyse gülüyorum da. Dinler minler dayı başa inşa alırım ondan dolayı. Dayılar bu paraları nereden buluyorlar? Tamam bir yorum daha alalım buyurun.
4: İzmir'den Gökçe.
0: Gökçe.
4: Ayancım.
0: Efendim.
4: Valla o dayılar nereden buluyor bilmiyorum da. Hı. Ben 30 senedir çalışıyorum. 2 milyon parayı ömrümde aynı anda görmedim yani.
0: Peki.
4: Ana dayıya desen ki ver baba bana bir
0: vermez.
4: 1000 lira gönder desen dayı.
0: Ölür vermez.
4: Dayı benden çok ağlanır cebimdekini veririm ya.
0: Kuzum, kuzum ben sana ne ettim kuzum? Devam edelim.

0: neler gibi hediyeleri pazarlamada.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Tüm Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

0: Samsung.com.tr'de.
1: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'ta hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da. Digimax.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Bu arabayı hemen satacağım da değerinde nasıl satacağız ki?
1: Gir arabam.com'a, bir dakikada teklifi gör, aynı gün Turing sat, paran hemen cebine gelsin.
2: Arabanı arabam.com'a, değerinde Turing sat. İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum.

0: Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

Bu hizmeti yaptığımız için insanları duyuralım istiyoruz. Dolandırıcılık had safhada, özellikle sosyal medya, özellikle cep telefonları. Dayılar bunları eline aldığı zaman Allah Allah. Vallahi paralar gidiyor. Şimdi bir dayı da 2 milyonluk kaptırmış. Aslında bu konuyu çok yakın tarihte işlemiştik ama burada benim asıl sorguladığım da şu. Peki bu kaptırılan paralar 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon neyse yani. Bu paraları bu dayılar nereden buluyor? Az evvel bir dinleyicimiz dedi ki bakın dedi hayvancılıkta para var dedi, tarımda para var dedi. Gençler dedi mesela bunu çok ıskalıyorlar dedi. Bu işlerde para var, bu işleri yapanlar da. Çok doğal dedi bu paraların olması. Öyle aylıkla bu paralar da birikmiyor. Peki devam edelim. Yılmaz, dayılar nereden buluyorlar biliyor musunuz? Kız kardeşlerin miraslarına konuyorlar. Nasıl? Annemden biliyorum. Yılmaz, tamam peki eyvallah.

0: Hüseyin.
1: Merhaba Hop Dedik.
0: Buyurun.
1: Ben Aydın'dan Hüseyin.
0: Buyurun efendim.
1: Dayının malı mülkü vardır. Arsa marsa falan satmıştır. Parayı belki de öyle çıkarabilmiştir.
0: Belki de işte zamanında yapmış parayı ama kaptırmış.
2: Ayhan'cığım merhaba. Ben İstanbul'dan Mehmet.
0: Mehmet Bey.
2: Bence amcalar bu parayı emekli maaşından buluyorlar.
0: Yok be, öyle birikmez ki o. Nereden? Ya bin mutlaka bir iş yapıyor ama nasıl ağlıyor amca ya, dayı ya.
3: Vallahi canımı veririm, bozuldu diye Mehmet. Kuzum.
0: Belli ki kadın biraz daha para istemiş ya da dayı da tıkandı herhalde. Gel seni göreyim, parayı öyle vereyim mi dedi. Ne dediyse kuzum diyor, bana niye böyle yapıyorsun diyor. Devam edelim.
3: Ben ne yaptım oğlum, sağ olsun.
0: Bir şey olmuş demek ki. Ya, çok da üzülmüş valla.
3: Hem kızıyor hem şey diyor.
0: İşte burası da önemli. Hem kızıyorsun hem şey diyorsun diyor. Orada ne şey diyorlarsa o kısmı tam bilemiyorum yani. Buyurun.
2: Ayhan'cığım.
0: Bunu yayınladık. Yavuz Bey buyurun.
2: Ayhan abi, İstanbul'dan dinleyeceğim ben Yavuz.
0: Yavuz hoş geldin.
2: Yani ya aileden kalmıştır ya da eskiden tarlalar falan ucuzdu, şimdi artık milyonu falan satılıyor.
0: Nerelerde acaba
2: tarlalar? Ya da o şekilde almıştır zamanında.
0: Tamam.
2: O şekilde vardır parası. Hani yaşlı da fakir çok az gördüm. Genelde gençlerde para yok.
0: Önemli bir saptama, genelde gençlerde para yok diyor. Arzu diyor ki paraları yemiyorlar ki diyor, hep biriktirme peşindeler. Nereden biliyorum? Babamdan. Varlık içinde yokluk çekiyoruz demiş. Tamam. Sonra da elin karısı paraları bir güzel götürüyor. Bu karı lafı da çok enteresan. Mesela nikah memuru sizi karı koca ilan ediyorum dediği anda herkes alkışlıyor. Çok şık değil mi karı koca? Ama elin karısı çok ağır değil mi? Bana mı öyle geliyor? Elin karısı şirret bir dil ya. Bir reklam arası, tamam.

0: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan. Empara, Empara.
1: Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: buçuğunu bulduk. Günlerden Salı, 5 Mayıs. Hanımlar, beyler, iyi akşamlar dileklerimi iletiyorum sizlere. Hop dedik yayında. Ara ara böyle programlar yapıyoruz çünkü binlerce insan bizi dinliyor. Hani uyarıcı da olalım diyoruz. Radyo Turkuaz'ın en güzel özelliklerinden biri de tüm Türkiye'de yayında olması. Köyü, kasabası, şehri, büyük şehri, her yer dinliyor. Belki birkaç dayının aklını çelebilirsek şu kadınlara para kaptırma konusunda. Olmayan kadınlara, ama onu söyleyelim. Kimisi fake, kimisi. Şimdi yapay zeka ile mesela kadın fotoğrafı yapıp dayılara yolluyorlarmış. Ne haber? Bana para yolla, sana geleyim falan. Hemen dayılar bankaya koşuyor. Böyle bir şey. Arkadaş bir durun ya. Ya nasıl oluyor bu işler? Bir bakalım, bir soralım. Buyurun.
1: Bu amcalar ve paraları, tarlaları, malları satıp evlatlarına vermedikleri paraları gömü altından çıkarıp bu karıları yediriyorlar.
0: Bu karılı karı... Neyse, tamam, devam edelim peki.
1: Bunu zamanında benim dedem de çok yapmıştı.
0: Aa, nasıl?
1: Rahmetli. Babama vermedi, kızlarına vermedi ama...
0: Ne yaptı?
1: Gitti. Yabancı kadınlara para yedirdi.
0: Yapma
1: Allah
0: ya.
1: Bunları bildiği gibi yapsın diyorum. Başka da bir şey demiyorum.
0: Vay dedeye bak ya, fişek gibiymiş ha. Bir de bunlar aradıkları zaman bu kadınları nereden buluyorlar, nasıl buluyorlar? Bak, bunu da aklım ermiyor yani.

0: gibi değil ya. Aa. Bak kimseye vermemiş. Sonra başkaları yemiş parayı. Eyüp diyor ki Selam Ayhan bu dayılara kızlanmaz. Evdeki yenge 2000 TL vermez cimrilikten. Paraları yemezler, yemezler, yemezler. Sonra da kaptırırlar diyor. Eyüp Sakarya. Fatma merhaba. İlk eşine yediremeyen dayılar yedirecek yer arıyorlar. Sonra başlarına bu geliyor. Ondan sonra ağlıyorlar diyor. Bir başka mesaj. Dayıların ilk eşleri yemiyor, içmiyor, giymiyor, biriktiriyor. Çocuklarım rahat etsin diye. Bilmiyorlar ki garipler. Onlar öldüğünde dayılar rahat ediyor. Ondan sonra da böyle kaptırıyorlar diyor. Yasemin, teşekkür ediyoruz. Mustafa buyurun lütfen.
1: Dayılar zamanında parayı kazanmışlar Ayhan abi.
0: Ha.
1: Baktılar iş işten geçiyor. Dünya malı dünyada kalıyor.
0: Nasıl yapıyorlar sonra?
1: Ne yersem o diyor.
0: Ha.
1: Dünyada kimseye bir şey bırakmamak için ona buna yediriyorlar işte.
0: Diyorsun ki yani para onlarmış.

0: Radyo Turkuaz'dan iyi akşamlar. Aramıza yeni katılan dinleyicilerimize de bir merhaba. Hop dedik. Hop dedik. Bir reklam arası verelim. Bu vesileyle bir kez daha Volkan Konak Üstadımızı da rahmet ve sevgiyle anıyoruz. Reklam.
1: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
2: Anne!
3: Anne!
4: Anne!
2: Anne!
5: Aynı kelimenin sonsuz anlamını

0: Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Atason Optik'te Anneler Günü'ne özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: ya.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
2: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.

0: geldim.
1: Hoş geldin arkadaş.
0: Dayıların dertleriyle dertleniyorum.
2: Boş ver, bu milletin işi biter mi?
0: Olsun olsun. Şimdi şunu sorduk bugün. Dayılar işte bazı kadınlara paraları kaptırıyorlar ya. Kimisi yalancı, kimisi gerçek ama rolünü üstlenmiş falan filan. Bu amcalardan bir tanesi daha yine sosyal medyaya düştü. Gözyaşlı bir şekilde ben sana ne yaptım kuzum kuzum diyor. Ağlıyor ama bir taraftan da 2 milyonu kaptırmış. Sorsan dayıya, ya dayı bize biraz borç para der. Vallahi az kazanıyorum der.
3: Az kazanıyorum belki ama namusumla, alnımın teriyle kazanıyorum.
0: Ama paraları da kaptırıyorlar.
4: İyi akşamlar hop dedik.
0: Buyurun.
4: Amca çok üzgün.
0: Evet
4: amca
0: ya.
4: Amca için bir şarkı besteledim.
0: Öyle mi?
4: Söyleyebilir miyim?
0: Lütfen buyurun.
4: Sattık tarlayı ananın ananın, kaptırdık parayı, alamadık Fatma'yı. Alamaklı gözüm yaşlı.
5: Bu ne be?
0: Vallahi ne bileyim ya. İyice makaraya vurdunuz dayının durumunu ama çok ayıp ya. Ben yayıncıyım, hadi siz niye dalga geçiyorsunuz?

0: Hop Dedik Show yayında.
1: Ay ne kadar değişik bir tip.
0: Teşekkür ediyorum, sağ olun. Bir reklam arası verelim dostlar, sonra tekrar görüşelim.
2: Bir reklam.
3: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.

0: Ümraniye Çakmak parkta koşarken seni dinliyorum. Koşu parkurunda sigara içenleri de uyarıyorum diyor. Bir öğretmen olarak kulağım sende. Ergün Hoca. Ergün Hoca kolaylıklar diliyorum. Sağ olasın. İyi yayınlar Bursa'dan Mustafa. Daha bir hafta önce benzer bir konu vardı. Onu zaten yayının başına söyledim. 15 gün oldu o konu işleyeli ama buradaki farklı yaklaşım şu. Yine bir dayı kaptırmış parayı 2 milyona yakın. Yani bu parayı nasıl topluyorlar, nasıl kaptırıyorlar onu sordum. Yani bu dayılar bu paraları nereden buluyor diye. Onunla ilgili cevaplar gelmeye devam ediyor. Eskişehir'deyiz Mecit, iyi akşamlar. Allah affetsin, dayıda kendi yaşlılığımı gördüm. Sanırım diyor yaşlanınca diyor onun gibi yardımsever olacağım diyor. Hayda.
1: Yok deme.
0: Vallahi billahi. Sallanın bakayım.
1: Sallanın bakayım.
0: Çubba çubba çubba. Yaşlanınca paraları yedireceğim diyor Mecit.
2: Yahu sen çıldırdın mı? Tövbe tövbe.
0: Çubba da çubba Mecit.
2: Sen bu akıllı adam olmasın ha. Tövbe tövbe.
0: Çubba çubba çubba. Çubba da çubba çubba. Efendim bu akşam 8.30'da Türkiye Kupası yarı final karşılaşması Beşiktaş-Konyaspor mücadelesi var. Futbol dünyasından bir haber daha verelim. Gençler Birliği yeniden Metin Diyadir'i göreve getirdiğini açıkladı. Bu kararla birlikte ilginç bir sıralama olmuş. Bu sezon 5 teknik direktör değiştirmiş Gençler Birliği. Hüseyin Eroğlu ayrılmış, Volkan Demirel gelmiş. Volkan Demirel ayrılmış, Metin Diyadin gelmiş. Metin Diyadin ayrılmış, Levent Şahin gelmiş. Levent Şahin ayrılmış, Volkan Demirel gelmiş. Volkan Demirel ayrılmış, Metin Diyadin tekrar geriye gelmiş. Böyle bir şey. Dostlar böyle bir şey. Bir reklam arası verelim. WhatsApp hattımız 0505 188 30 çift 0. Böyle yorumlarınızı yapabilirsiniz. Dileyen sesli mesaj da gönderebilir. Bu arada Beşiktaş-Konyaspor yarı final karşılaşması akşam 8.30'da ATV ekranlarında. Onu da duyurmuş olalım.
3: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse-T yanında.
6: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'ta hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da.
7: Nissan'da bahar coşkusu. SUV

0: Digimax.com.tr'de. Digimax, Max destek. Max,
1: Digimax, Digimax, Digimax. Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kur yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de

Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçla %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: de kaçırmayın. Reklam. Tüm Türkiye bu enerjiyle doluyor. Adı Hop dedik. Kalitesi Hop dedik. Markası Hop dedik.
1: Adıyla, kalitesiyle, markasıyla Hop dedik. Hanımlar, beyler, beni böyle sevseveceksen Orhan Gencebay. Bu şarkı ilk olarak 1976 yılında çıkmıştı. Yani 50. yaşını kutluyor şarkı ama hala taptaze bir genç gibi. Şahane bir şarkıdır. En sevilen Orhan Gencebay bestelerinden biri. 50. yılı kutlu olsun Orhan Gencebay, beni böyle sev, seveceksen.

yolculuk oldu değil mi? İyi akşamlar. Radyolarını yeni açanlara selamlar. Niğde'deyiz Turgut. Şu an sizi dinliyorum. Özlem'e bir selam. Tamam. Mehmet Emin mesajını aldım. Teşekkür ediyorum. İstek yok mu Mehmet? Güzel gidiyoruz zaten. Şimdi

Gerçi biz anons yapıyoruz, hani size ilginize bırakıyoruz ama yine de söyleyelim merak edenler için. Instagram Radyo Turkuaz, Instagram Hop Dedik Ayhan. Anlaştık, takiplerinizi bekliyoruz dostlar. Hadi bakalım.

0: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
1: Baba.
2: Baba.
3: Baba.
4: Göz açıp kapayıncaya kadar büyüyorlar. Çocuğunuzun hızına iş ceple yetişin. İş cepten görüntülü görüşme ile çocuğunuzu iş bankalı yapın. Kumbara ve ilk imza hesaplarıyla harçlık yönetimine ve birikime hemen başlayın. Detaylı bilgi iş cep ve işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam iş bankası.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Anneler Günü alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 10 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi benim.
8: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil budur hissi.
10: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Fuse
11: T. Hayatın dengesi kaçtığında Fuse T yanında. Aha.

Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr

0: 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
1: Bellona, Bellona.
2: Reklam. Hop dedik şov

0: dışı dedik. Buyurun.
1: Ayhan'cığım merhaba. Kadife Sesli İnsan.
0: Ay estağfurullah.
1: Şehrinden Songül.
0: Teşekkür ederim.
1: Şu anda burada saat 18.17. Hava 14.

0: derece ve bulutlu.
1: Evet.
0: İyi yayınlar, sevgiler,
1: saygılar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hollanda'dayız Melek. Hava kapalı, ara ara yağmurlu, sevgiler. Melek, teşekkür ediyoruz. Daveti icabet ettiğin için. Bir selam daha yollayalım. Bu da eski mesai arkadaşlarımdan, daha evvel çalıştığım radyoda her şeyimizdi bizim sevgili Suat Çardak. Şu anda yayındayım. O da beni dinliyormuş. Yine sana denk geldim diyor. Teşekkür ediyorum Suat'cığım. Nasılsın? İyi misin? Yanında kimler varsa onlara da selamlar. Tekrar görüşmek üzere. Bir reklam arası verelim.
2: Bir reklam.
3: Kızım, ne gerek vardı?
4: Günü.
3: Oğlum, niye zahmet ettin?
4: Günü. Her fırsatta bizi düşünen annelerin günü. İş Cep'ten kampanyalara katılın. 31 Mayıs'a kadar maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız anneler günü alışverişlerinizde 8000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
5: Her tarzın en iyileri.

göndermiş. Kuzeyden sıcak selamlar, eyvallah. DC Washington, Sibel. Burada saat şu anda öğlen 12.20. New York'ta, pardon Washington'da 28 derecelik bir sıcaklık var. Bayağı bir sıcakmış ya. Eyvallah. Kolaylıklar diliyoruz Amerika Birleşik Devletleri. Aslında Bulgaristan Filipe de her zaman bizi dinliyormuş. Sevgili Nebahat. Atilla'ya selam, Buğur'a selam, Ulaş'a selam. Hep beraber ailecek yoldalar, bizleri dinliyorlar. Peki, iyi yolculuklar diliyorum dostlar. Birazdan günün özel şarkıları.

0: gökkuşağı oluşmuş. An itibariyle Tiflis, yağmur ve gökkuşağı. Çok güzel bir fotoğraf. Erdal Tütüncüoğlu. Teşekkürler ediyoruz. Yanınızda kimler varsa Erdal Bey, size de selamlar, iyi yolculuklar. Dostlar, bir reklam arası verelim. Sonrasında artık günün özel şarkıları başlasın bence. Haydi bakalım.
1: Reklam. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
3: Shop'a ekspertiz. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özellikle...

0: nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
1: Ödemek EasyCo demek. İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Her şey için getir. Bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir. Reklam.
2: Hop Dedik Show'da günün özel şarkıları.

dostlar. Bir kez daha iyi akşamlar. Günün özel şarkıları başladı. Şu ana kadar güldük, eğlendik. Ama artık sakin sakin bu şarkılarla kimi düşünmek istiyorsun?

0: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında. Bir reklam.
1: Günün özel şarkıları. Başladık. An itibariyle artık çay ve kahveleri yudumlamanın tam zamanı. Yolda olanlar için belli yerlerde tabii ki trafik yoğun. Ama bu şarkılar o yoğunluktaki stresi, o yoğunlukta gerginliği alır diye...

0: Bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra son şarkıyla tekrar burada olacağız dostlar. İyi akşamlar.
1: Reklam. 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
2: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
3: Pilot Garaj Şoka Ekspertiz.
4: Anne!
5: Anne!
6: Anne!
4: Anne! Anne!
7: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
8: Fakir Hausgeräte.
3: Pilot Garaj Şoka Ekspertiz.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: İşini büyütenlerin mikrosu var. Mikro yazılım, mikrokomtele. Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de. Nisan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'ler...

0: kasadan para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye
3: geçiyorum. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: İdefix bilgilendiriyor. Anneler günü yaklaşırken en değerli hediyenin sevgi ve birlikte geçirilen anlar olduğu unutulmuyor. Bu özel günü sürprizlerle tamamlamak isteyenler için hediye seçenekleri de çeşitleniyor. Anneler gününde hem kullanışlı hem de günlük hayata dokunan hediyeler öne çıkıyor. Özellikle kahve makineleri, çay makineleri, süpürgeler ve küçük mutfak aletleri annenizin hayatını kolaylaştıracak ve her gün hatırlanacak alternatifler arasında yer alıyor. İdefix de bu ürünlerde her gün yenilenen sürpriz fiyatlarsa hediye seçimini daha da avantajlı hale getiriyor. Sevdiklerinizi mutlu edecek hediyeleri keşfetmek isteyenler için alışılmadık fırsatlar İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
5: dünyası. Parafın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 5 Mayıs 1762 Rusya ve Prusya aralarındaki 7 yıl savaşını sona erdiren St. Petersburg Antlaşması imzaladılar. Güzellikler
5: dünyası. Parafın katkılarıyla.
7: Dostlar, bu akşamlık benden bu kadar. Yarın saat 17'de Hop Dedik Show'da tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.

0: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Reklam.
2: Burası Radyo Turkuaz. Burası iyi müziğin adresi.

0: gelsin. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 5 Mayıs 1762 Rusya ve Prusya aralarındaki 7 yıl savaşını sona erdiren St. Petersburg Antlaşması imzaladılar.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Karışık kaset. Radyo Turkuaz.

geleceğe yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler, güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı başlıyor.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkubaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Haftanın ikinci iş günü akşamında da kavuştuk çok şükür ay ışığı gölgesi altında. İyisiyle kötüsüyle geçip giden bir günün ardından gecesine huzur katmak adına, ruha adeta nefes aldırmak adına ay ışığı nöbetimizdeyiz. Allah iyi insanlarla yolumuzu kesiştirsin temennisiyle başlamak istiyorum yayınımıza. Bol, iyi ve iyi kili geçsin günlerimiz. İşlerinde olanlara kolaylıklar dileyerek, yollarda olanlara iyi yolculuklar dileyerek, evlerinde olanlara da iyi istirahatler dileyerek başlıyoruz. Her biriniz hoş gelin.

Franz Kafka diyor ki, insanın en serin anında bile içinde tutuşan bir yer vardır ve orayı kimse bilmez. Baharı bekler, bahar gelmez. Bir ömür suladığı çiçeği solar, kimse görmez. Sonra bir an gelir, çiçek koparılır, saksı kırılır, pencere kapatılır ve perde çekilir. İnsan o eşikte her şeyden vazgeçer. Belki böyle bir süreç yaşadık ama bildiğimiz, tanıdığımız da bir şey var ki bu anlarda bizim verdiğimiz tepkiler, bizim yaşadığımız değişimler. İşte kimsenin kalbini kırmadan, onun hayallerine köstek olmadan, onun heyecanını sömürmeden ve hevesini kursağında bırakmadan olabiliyorsak destek olalım, olmuyorsak da geri duralım. Ve bu yüzden kimsenin vazgeçişine sebep olmayalım sevgili dinleyenler.

Hayatın akışında hepimiz yaşadıklarımız çerçevesinde bir tecrübe ediniyoruz. Kendimiz yaşamamış olsak bile yakınlarımızdakinin ya da mesela radyoya mesaj atanların yaşamış olduğu tecrübeleri duyarak da aslında o tecrübelerden de istifade etmiş oluyoruz. Mesela insan tanıma konusunda tecrübeniz ne aşamada bilmiyorum sevgili dinleyenler. Ama ben kendimi hep bu konuda biraz zayıf görüyorum. Yani tabii ki temkinliyim kendi içimde. Orası ayrı. Eskisi

bir taraftan şarkıları dinlerken bir taraftan da onların bize düşündürdüğü hayli yoğunlaşan bir an şu an. Düşünmek bir yerde de çözümün de anahtarı değil mi sevgili dinleyenler? Ama tabii öbür taraftan da çok düşünmek en büyük kayıptır insan için bakıldığında. Bazı şeyleri sadece düşünmek yerine harekete geçmek iki seçeneği ortaya çıkarıyor. Ya önünde sonunda o şeye her neyse sahip olursunuz ya da kaybedersiniz. Fakat şöyle bir detay var. Düşünmeye devam ettikçe ne kazanma ne de kaybetme ihtimalimiz olacak. Buna da sanırım arafta kalmak deniyor. Hiçbir şey yapmamaktansa bir şey yapıp sonucunu görmek bence en iyisi. Ve neyse gönlümüzdeki o denli güzel görelim sonuçları da.

geceye yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor.

belki de aramızdan bazılarının şu anda bunları duyması gerekiyordur. Hangi yaşta olursan ol, yine de büyük hayaller kurabilir ve büyük işler başarabilirsin. Bedenini dinle. Sana birçok şeyi, birçok önemli mesajı o çok güzel bir şekilde veriyor. Ve derin bir nefes al. Baktın hayat seni zorluyor, her şeyi birden halletmeye çalışma. Günlere böl, saatlere bazen, bazen de dakikalara. Böylece küçük zaferler kazanabilir ve güç toplayabilirsin. Ne pahasına olursa olsun huzurunu koru. Alanını koru, çizgini koru, gönlünü koru. Ve unutma, şikayet etmekte ustalaşmış olsak bile etrafımıza bakmayı ve doğru giden şeylerin memnuniyetini yaşamayı da unutmamalı. Hatice Nilgün'ün dediği gibi hayat yolculuğunun tadını çıkarmalı. Henüz istediğimiz yerde olmamamız bir gün varmayacağımız anlamına da gelmez.

zor günlerden geçenlerin bildiği en iyi şey nedir? O anları nasıl atlattığı, değil mi? Ya da nasıl mücadele ettiği ve nasıl mücadele ettiğinizi unutmamak da olsa gerek. Tabii bir de iyi günlerinde herkesin yanında olduğu ama zor zamanında en yokluk ve sıkıntılı anlardaysa sana uzanan ellerin sayısının çok az olduğu ve o elleri de hiçbir zaman bırakmamak gerektiği olsa gerek. Tabii varsa öyle bir el. Bazen de tek başımıza atlatabiliyoruz. Ama şöyle de bir durum var. Hayata karşı ön yargılı olmamak lazım. İnsanları ne olursa olsun dinlemeden ve anlamadan asla yargılamamak lazım. En zor, en acı günde bile yüzünüzü güldüren bir an olabiliyor. O yüzden zor günler geçirmek, böyle 24 saat mutsuz olmak değil de, yani bazen kötü, bazen iyi, bazen de çok iyi hissederken aniden gelen güçlü hüzün dalgaları da olabiliyor tabii ki. Zaman geçtikçe bu hüzün dalgalarının sıklığı da azalıyor diye düşünüyorum.

0: yüzden o zor zamanlar geçiyor. Diyorlar ya, hazan rüzgarlarının sonunda görmeyi bilen için güzel güneşli gün batımları var.
1: Gün gün çoktan gidi buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum.

her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

4 kişiyi hayatınız boyunca asla kaybetmiyorsunuz. Birincisi, kızgın olduğunuzda size kim tahammül ediyor? İkincisi, siz yokken sizi kim savunuyor? Yine endişelendiğinizde sizi kim mutlu ediyor? Ve yenildiğinizde destekçiniz kim oluyor? Bu 4 kişiyi La Edri'nin dediği üzere hayatınız boyunca asla kaybetmiyorsunuz. Tahammül eden, tahammül edilen olmak. Savunmak ve savunulan olmak. Mutlu eden ve mutlu olan olmak. Son olarak da her zorluğumuzda destekçi olmak, destekçimizin olması. Bu güzellikleri doyasıya yaşayalım, değil mi?

Ali Lider kaybettiği aşkı kendince şöyle anlatmış. Adın 3 kere geçti saçma sapan bir filmde. Yalnız olsam çok ağlardım ama annem bakıyordu. Otoban dolusu gürültüyü sıkıştırıp beynime anne dedim hadi çay koy da içelim. Cahit Zarifoğlu'ysa koskoca şehrin hiç gelmediğin sokaklarında bile seni görme umuduyla etrafa bakmanın nasıl hissettirdiğini bilmiyorsun. O da bu şekilde anlatmış. İnsan yaşayabilecekken yaşayamadıklarına üzülüyor aslında. Belki de insanı yani bizleri bu dünyada en çok yaralayan şey de bu olsa gerek. Yaşayabilecekken yaşayamadıklarımız. Gerçekleştiremediğimiz hayallerimiz. Bir de o hayaller avucumuzun içinden kayıp geçiyorsa. Hasılı en kötü gün aslında birisini kaybettiğiniz gün değil sevgili dinleyenler. Ondan sonraki günler oluyor. Herhangi bir şehirde, herhangi bir zaman diliminde, herhangi bir insanı özlüyorsanız söyleyecek çok bir şey kalmıyor aslında. Allah kavuştursun en güzel zamanda, en kısa zamanda. Can.

0: çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgili. Seni kıskanıyorum, beni affet. Beni affet sevgili. Beni affet.
1: Uğur'la Ay Işığı. Ay Işığı.

Radyo Turkubaz'da ben Uğur'la. Ayışığının ikinci saatini de yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken bu saatimize yine gecemizin ayışığı nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz sevgili dinleyenler. Bu gecemizin ayışığı nöbetçisi Leyla Erbil. 12 Ocak 1931'de İstanbul'da dünyaya geliyor. Babası denizci olduğu için dünya gezilerine katılarak birçok kültürün de görgüsüyle iç içe büyüyor. İlk şiirlerini lise yıllarında bir Taşra dergisinde çıkartıyor ve sonrasında lise yıllarının ardından yani İstanbul Üniversitesi İngiliz Filolojisi bölümünde öğrenimine devam ediyor. Usta kalem Leyla Erbil'in ilk öykülerini yakın arkadaşı Metin Eloğlu okuyor ve bu ilk okumadan sonra cesaretlenen Erbil'in 1956'da Seçilmiş Hikayeler dergisinde Uğraşsız isimli ilk öyküsü yayınlanıyor. 2002 yılında da Pen Yazarlar Derneği tarafından Nobel Edebiyat Ödülü'ne ülkemizden ilk kadın yazar adayı olarak gösteriliyor. 19 Temmuz 2013 tarihinde İstanbul'da hayata veda ediyor Leyla Erbil. Kendisini saygı ve rahmetle anıyorum. Birazdan 3. saatimize başlarken onun eserlerinden can alıcı cümleleri sizler için derledim ve bir şiir tadında paylaşacağım. İkinci şiirimiz ise Leyla Erbil'e aşkıyla akıllara kazınan Ahmet Arif'ten Hasretinden Prangalar Eskittim şiirini sizlere aktaracağım. Bu vesileyle geceniz şiir olsun.

Zaten küçükken her şeyin içinden başka bir şey çıkar sanılır. Mozaik çakıllarına bakınca da. Demek ki her vakit iki şey arasında bir çatlak oluşabilirdi. Bir boşluk. Ne kadar birleştirmek isteseniz de. Gerçi insanın hakikatinin bulunabileceğini sanmasam da pek. Yazmak böyle bir şey işte belki de. Hakikat diye bir şey olmayacağının bilinciyle hakikatin öznellikte mi olduğunu, sorumlulukta mı ya da insanın en temel varlığının kayboluşuyla yitip gittiğini mi, toplumla senin yaratılışın oluşun arasındaki ipliklerde mi gerili durduğunu, düpedüz özgürlükte mi olduğunu bilmeden. Hayatımın neresindeki yaşantıdayım sorarım kendime her gün. Sen hangi bilinçtesin lah sen? Hangi göklerin bulutlarından yağdın? Ellerinin çizgisi, ellerimin çizgisine benzeyen sevgilim, gitme diyen sevgilimi düşündüm. Ne yaptığını bilmeden. Yaşadığı günleri oluyor insanın, bilirsiniz. İnsan kendi hayatını sorgulamadan yaşamayı sürdürürse, insan sayılmaz denildiği günler. Bazıları sanıyor ki sadece şu şimdiki zamanı yaşamaktayız. Sözcükler, sözcükler. Onu da sen söyle. Neden çocukluğun güzel anılarından cayamaz insan? Böyleydi bakışı. Mutsuz bilincin bir başkasına bakışı. Kendisi hüzün, kendi olamamışın yasaklarıyla. Yanıma sadece şiir kitapları alsam, bütün dünyanın şiirlerini okumak ölene dek sürse...

tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

Bazen dertler sırasını beklemeden üst üste gelir. Böyle tam nefes alıyorum derken nefessiz de bırakabilir. Rahata erdim derken bir sıkıntı daha baş gösterebilir. Oh be sevildim derken ayrılık gelebilir. Kavuştum derken ölüm de gelebilir. Yaşananlar elbet ağır gelir. Hiç bitmeyecek bu hengame zannedilir. Dert hep beni mi bulur denir ama başkasına senden de ağrı gelir. Kiminin diline gelir, kiminin kalbine, kimi kalbine bile getirmeden sahibine bildirir. Bazen de bir şey olmadan anlamsız bir bunalım gelir. Derin bir daralma, koca bir yalnızlık hissi, ne bileyim ismi konulmayan, çaresi bilinmeyen bir hüzün

Döküverir. Gelir gelir. Bunların hepsi her birimize gelir. E tamam anladık da hani peki çaresi nedir diye soracak olursanız. Şimdi biz insanız ama sadece şu etten ve kemikten, duygudan ve düşünceden var olan bir insan değiliz. Bizim bir ruhumuz var. Anladınız mı? Var olduğu güzelliğin izini aramakta. Ararken bir oraya bir buraya da savrulmakta. Bazen aç susuz kalmakta. Bazen evsiz, barksız kalmakta. Mühim olan onun ne aradığını bulmakta işte. Aradığını bulacağı yerde aratmakta. Doğruyu arattırıp huzuruna vardırmakta. İşte ruhunu huzura vardırınca bedene gelen dertler de hoş bile geliyor. Hem ne demişti bizim Yunus? Gelse cemalinden vefa yahut celalinden cefa, ikisi de cana safa. Kahrında hoş, lütfunda hoş. Seven, isteyen, arzulayan Yunus'la benzeşir.

seni, anlatabilmek seni, iyi çocuklara, kahramanlara, seni, anlatabilmek seni, namussuza, halden bilmeze, kahpe yalana, ard ardı kaç zemheri, kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu, dışarıda gürül gürül akan bir dünya.

en ıssız dalgasına düşmüş bir kibrit çöpüne. Yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin, yitirmiş öpücükleri, payı yok apansız inen akşamdan. Bir kadeh bir cigara dalıp gidene, seni anlatabilsem seni. Yokluğun cehennemin öbür adıdır. Üşüyorum. Kapama gözlerini.

Ve yine bir uğurlayışı burada sona eriyor sevgili dinleyenler. Sessiz sessiz bizi gecesine ortak eden birçok dinleyicimiz vardı. Da çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hayal kırıklıklarından uzak, umudun hep masmavi mutluluğuyla kaldığımızda günler diliyorum. Belki de bu gece içimizden bazıları ümidini kestiği bir şeyle uyuyacak. Allah onları dua ettiği şeye kavuşmanın da sevinciyle uyandırsın. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz hiç olmasın. Ve sizler de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Yarın sabah saatler 7'yi gösterdiğinde Uğur'la güne merhaba da, ama sabah değil de akşam aramıza katılanlarla yine saat 21'i gösterdiğinde kavuşmak üzere.